Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza Allah gözlerini sevdiğim Dilber türküsüyle başlıyoruz. Gülten Benli sizlerle.

Seheryeli Tekin Büyükkaya'dan alınan "Bu Dağlar Kömürdendir" Ardahan türküsüyle devam ediyor. Nursaç Doğan Işık sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Söz ve bestesi Mahsuni Şerif'e ait Kırma Hatırımı Gül Yüzlüm türküsünü Elif Buse Doğan'dan dinliyoruz.

Aydar Bayçun'dan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Manisa türküsüyle devam ediyor Seher Yeli. Kırmızı buğday ayrılmıyor sizinden. Kubat sizlerle.

Mehmet Şaban Ataman'dan alınan "Değirmen Başında Vurdular Beni" türküsünü Reyhan İdiş'in yorumundan dinliyoruz.

İzmir'e doğru uzanıyoruz şimdi. Gerizler başında hoplayamadım. Döküldü cephanelerim, toplayamadım. Düşman galip geldi, haklayamadım. Hasan Çak'ı Efe'den alınan bu türküyü Erol Köker seslendiriyor.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Küstürdüm gönlünü güldürmedim. Erol Parlak sizlerle.

Bir ezgi vardır tarihi anlatır. Bir söz vardır yüzyılları yaşatır. Türkmen elinin türküsünde izler saklıdır. Ahmet Tuzlu ve İrem Çetinkol'un hazırlayıp sunduğu Türkmen elinin sesi her cumartesi saat 22.30'da TRT Türkü'de.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Besirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesi sonrasında geri dönüşlerin olumlu olduğunu söyledi. İstanbul'da cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, başta Trump olmak üzere tüm liderler bizimle mutluluklarını paylaştı dedi. Ayasofya'nın yeniden ibadete açıldığı

Kuruluşunun 6. yıl dönümünü de değerlendiren Cumhurbaşkanı, alemi İslam'ın içinde Türkiye'nin lideri olarak bu süreci yaşamak bizlere nasip oldu. Bundan dolayı çok mutluyuz diye konuştu. Türkiye'nin bağımsızlık belgesi olan Lozan Barış Antlaşması 103 yaşında. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Lozan Antlaşması'nın imzalanmasının 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Kurtulmuş, Lozan Barış Antlaşması'nın milletin kurtuluş iradesinin uluslararası hukuk ve diplomaside kuruluş iradesine dönüşmesinin nişanesi olduğunu söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Lozan Barış Antlaşması'nın milli mücadele sınırları çözülmüş ilke ve esaslarından taviz verilmeyecektir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 91 milletvekili istifa etti. Özgür Özel ve ekibi yeni partiyi resmen kurdu. Ankara Milletvekili Murat Emir partinin kuruluş evrakını İçişleri Bakanlığı'na teslim etti. Özgür Özel ilk toplantıda partinin genel başkanı seçildi. AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklifle en düşük emekli aylığı %17,76 artırılarak 23.552 liraya yükseltildi. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemeleri hesaplarına yatırıldı. Ayrıca malul vazife malulü, dul ve yetim aylıkları alanların farkları da hesaplara aktarıldı. Yaklaşık 2,5 milyon emekli ve hak sahibine 14,5 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturma çerçevesinde ifadeye çağrılan Ruşen Çakır, Özlem Gürses, Hazal Kaya ve Fatih Altaylı İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi. Gülistan Doku soruşturmasında ikinci gözaltı dalgası yaşandı. Yakalanan 17 şüpheliden 15'i adliyeye sevk edildi. 3 sanlının da tutuklanması davada tutuklu sayısını 15'e yükseltti. Dışişleri Bakanlığı işgal altındaki Filistin topraklarında artan yasa dışı yerleşimci terörünü en güçlü biçimde kınadı. Filistin topraklarını gasp eden yerleşimci teröristlerin ve destekçilerinin işledikleri suçların cezasız kalmaması ve adalet önünde hesap vermesinin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuldu. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermediğini söyledi. İran gün geçtikçe görüşmelerde daha ciddi bir tavır sergiliyor dedi Trump. İki yol var, bence bu daha akıllıca olan, ancak diğer yol muhtemelen daha kolay ve bu da yaptığımızda devam etmek diyerek İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü. Rusya-Ukrayna cephe hattındaki karşılıklı saldırılarda Ukrayna'da 11, Rusya'da da 6 kişi yaşamını yitirdi. Beyaz Saray, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin gelecek hafta Washington'da Başkan Trump'la görüşeceğini duyurdu. Kızıldeniz'de tansiyon yüksek. Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu Husilere ait bazı hedeflere yönelik operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı. Uluslararası Ceza Mahkemesi Taraf Devletler Meclisi Başsavcı Kerim Han'ın görevden alındığını açıkladı. Kerim Han, katil Netanyahu hakkında savaş suçları nedeniyle tutuklama talebinde bulunmuştu. Aralarında Filistinli sivil toplum kuruluşlarının da olduğu 140'tan fazla kişi ve kurum sürecin siyasallaştığına dikkat çekti. Filenin Sultanları bugün Milletler Ligi finali için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Saat 14.30'da başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Galatasaray sezon hazırlıklarını sürdürdü. Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Monza'ya 2-0 mağlup oldu. Haberleri sunduk.

0: Belirti Türkü'de sabah.
1: Günaydın, gününüz aydın, sağlıklı, huzurlu, bereketli, ille de hayırlı olsun dileklerimizle İstanbul'dan, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından gönül dolusu sevgiler, saygılar değerli TRT Türkü dinleyicileri. Efendim bugün 25 Temmuz 2026 günlerden cumartesi.

Bir hafta sonu günü. Tabii böyle diyoruz ama çalışanlar da vardır. Dileriz ki bugününüz güzel olur. Yarınlar için çok çok daha büyük güzelliklere açılan bir kapı. Ve biz bugün yine TRT Türkü'de sabah diyerek huzurlarınıza geldik. Hamdolsun şükür kavuşturana. Bugün programı sizler için Sevinç Demirkaya hazırladı. Sesleri en güzel biçimde Burhan Cengiz ulaştıracak. Ve bendeniz Sabahat Aslan yaklaşık 3 saatlik bir zaman dilimini paylaşırken sizlere yollarda nasıl bir trafik akışı var, nasıl bir seyir var, sonrasında da bugün İstanbul yağmurlu, sisli, bulutlu, birçok batı bölgemiz gibi Güneydoğu Anadolu dışında yağmur ve yağış var. Biraz ferahladık diyelim, onun da bereketine hamdolsun. Ve hemen TRT Türkü'de sabahı güzel bir tokat türküsüyle başlatalım isteriz. Mehmet Erenler hocamıza rahmet diliyorum. Abba Sözden derleyip notasını yazmıştı ve bizler de okuduk o türküyü yıllarca. Yavuz Bingöl seslendirecek. Değmem benim gam yastı gönlüme, ben bir selvi boylu yardan ayrıldım diyecek ve biz ayrılıkların bitmesi dileğiyle programımızı başlatıyoruz. Müzik.

Saatimiz 7.12 gösteriyor. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından canlı canlı yine her sabah sizlerin radyo keyfi sizlerin adresinden yayınlanmaya başladı. Eğer şimdi açtıysanız radyolarınızı, tekrar gününüz hayır olsun, güzel bir güne uyanmış olun inşallah. Yola çıkanlar, yolda olanlar, yine işleri gereği bugün işi gücü başında olanlar, her birinize kolaylık diliyorum. Güvenlik güçlerimiz, sınır boylarındaki Mehmetçik, Allah her birinizin yar ve yardımcısı olsun diyerek türkülerimizi bugün yine TRT Türkü'de sabahta havalandıracağız efendim. Ve az önce Mini Yalçın çok güzel bir Amasya türküsü seslendirdi. Rahmet diliyorum Yücel Paşmakçı hocamıza. Çok yakında aramızdan ayrıldı, yolcu ettik ve yöre ekibinden derleyip notasını yazmış. Mini Yalçın o duru sesiyle de seslendirmiş. Karşıdadır evleri, yayılır develeri, oturmuş koyunsa terlemiş sineleri. Şimdi Hüseyin Turan'ı dinleyelim. Yine muhteşem bir Sivas aşıklaması. Nuri Üstün Sesten Sarı Sözen hocamız derleyip notalandırmış. Aşan bilir karlı dağın ardını, çeken bilir ayrılığın derdini. Bülbül kaça aldın gülün argını, gül atıp satmayının zamanı geldi diye sesleniyor aşık ve biz de Hüseyin Turan'ı dinleyelim. Ardından Sevcan Orhan yine Sivas Şarkışla türkülerinden birini seslendirecek. İhsan Öztürk abimize buradan selam gönderelim. Notalandırdı ve repertuarımıza kazandırdı. Hacı Lobası. Hacı Lobası'nı engin mi sandın? Ayağında potin var, zengin mi sandın? Ve biz İstanbul'dan seslenmeye devam ediyoruz.

7.21'i görüyor saatimizde. 25 Temmuz Cumartesi günü TRT Türkü'de sabah yayında. Eğer şimdi ulaşıyorsa sesimiz, tekrar hayırlı bir gün diliyoruz. Bugün hafta sonu dinlenenler vardır ve biraz sonra belki de ailece inşallah bereketli sofralarda buluşursunuz. Tabii her zamanki dualarımız öncelikle şifa bekleyen hastalara ve görevi başında olan vatan için can siperhane çalışan Mehmetçik güvenlik güçlerimiz, sağlık çalışanları, kısacası bu topraklar için ter döken herkese Allah kolaylık versin. Devam ediyoruz, bu kez Hasan Özel'i dinleyeceğiz bir Elazığ türküsüyle. Vasfi Akyol'a ait efendim. Bahçelerde bar erik, dallarını eğerik, bize harputlu derler, biz güzeli severik diyecek ve Elazığ'a şimdiden bir selam göndermiş olalım.

0: yol durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, özellikle batı bölgelerimizde son günlerde mevsim normallerinin birkaç derece altında seyreden sıcaklık değerleriyle birlikte yoğun yağış oldu ve sel baskınlarının bile gerçekleştiği bu bölgelerde yine yağmurların devam edeceği bildiriliyor. Biz onu aktarmadan

0: Önce bakalım trafik akışında nasıl bir seyir var. Haliyle yağmurlu zeminde de yine sürüş emniyeti sağlamak gerekir diye bu yağmurlardan söz etmek istedik. TEM otoyolunun 0 ile 3. kilometreleri arasında Anadolu otoyolu kavşağı ile İzmit Doğu kavşağı arasındaki kesimde 10 Temmuz'da başlayan çalışmalar 31 Aralık 2026 tarihine dek devam edecek. Çünkü eski beton direklerinin yenilenmesi yapılıyor. Bu çalışmaların kapsamında otoyoldaki trafik yoğunluğunun en az olduğu zamanlarda yapılması ve böylelikle trafik akışının engellenmesi sağlanacaktır. İzmir-Aydın otoyolu, Aydın-Güney Kavşak Köprüsü Denizli yönünde trafiğe kapatılacak ve 4 ila 5 kilometreler arasında sağ ve emniyet şeridi yine trafiğe kapatılı durumda kalacak. Akış sol ve orta şeritten sağlanacaktır. Sağ ve emniyet şeridin onarımları sağlandıktan sonra da bu kez sol ve orta şerit kapatılarak trafik akışı tam tersi sağ ve emniyet şeridinden sağlanacaktır. Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam ettiği için sürücüler lütfen trafik işaret ve işaretçilerine uysunlar. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometreleri arasında bulunan Gölbek kesiminde yol yapım çalışmaları devam ediyor. Ankara-Konya yönü trafiğe kapatılı. Ulaşım tam tersi Konya-Ankara yönünden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Adana-Ceyhan yolunun 30 ila 31. kilometreleri arasında bulunan Suluca mevkiinde sol taşıma yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılı durumda. Ulaşım sağ taşıma yönünden çift yönlü ve kontrollü olarak devam ediyor. Alaca-Zile yolunun 19 ila 23. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam ettiğinden ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları var. Bu nedenle yine ulaşım kontrollü biçimde devam ediyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları olduğu için ulaşım burada da kontrollü biçimde devam ediyor. Ve Kemer-Burdur yolunun 5 ila 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğu için sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine lütfen dikkat göstersinler. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 29. kilometreleri arasında da yol yapım çalışmaları var. Bu nedenle trafik akışı yine kontrollü devam ediyor. Hayırlı yolculuklar diliyoruz.
1: Yol durumu.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Saatimiz 7.39'u gösteriyor. Birinci saat dilimimiz bugün yavaş yavaş sonlara doğru geliyor ve türküler su gibi akıyor. Sevinç Demirkaya hazırladı efendim programı bugün. Burhan Cengiz de sesleri ulaştırıyor. Sizlere yol durumunu aktarmadan önce Aşık Daimi'den Nida Tüfekçi hocamızın repertuarımıza kazandırdığı Erzincan aşıklamasını Adile Kurt Karatepe seslendirdi. Seherde bir bağa girdim. Ne bağ duydu ne bağbancı. Ardından da Ferman Boran dedi ki Tunceli Pertek türküsü. Siyah perşemlerin gonca yüzlerin tığ sevda ile yaralar beni. Yine Sarı Sözen hocamız İsmail Oğuz'dan derleyip repertuarımıza kazandırmış. Ve ardından güzel bir Celal Güzelsiz türküsü tabii ki Diyarbakır'a ait Sevim Seçkin seslendirdi. O yarimin damından hoplayamadım, liralarım döküldü toplayamadım. Devam ediyoruz. Bu kez Volkan Erdoğan seslenecek sizlere. Muzaffer Sarı Sözen hocamızın Bitlis'ten ve Niyazi Ateşli'den derlediği ki Niyazi Ateşli çok önemli kaynak kişilerden biridir. Bu pasajda kendisinden söz etmeden geçemeyeceğim. Tıpkı Necla Tiyanşan Ekerci gibi. Niyazi Ateşli de önemli bir kaynak kişidir. Bağa vardımlar için gül kopardım yar için diyecek. Haydi Bitlis'e bir selam salalım.

Bir ağrı türküsü dinledik. Muzaffer Sarı Sözen'in Celal Başer'den derlediği türküyle Nursaç Doğan Işık'ın sesi ulaştı. Ağrı dağından uçtum, çayır çimene düştüm. Ne belalı başım var, vefasız yâre düştüm. Bu pasajda hemen üzerimde kalır, yoksa bu mesleğin hakkını vermemiş olurum. Efendim, bu türkünün bir bağlantı bölümü vardır. Sevgili Necla Tiyanşan Eker Bitlis'in o muhteşem şairi, folklor bilimde uzman olan canım öğretmeni, ben buradan selam göndereyim. Hani bağlantı var ya, hadi okuyayım demesin eksik kaldı. O gelin gelin gelin, eli kınalı gelin, başı belalı gelin. Oldu değil mi? Hiç ama hiç kaçmaz bizden efendim. Devam ediyoruz. Bu kez Erzurum'dayız. Alaaddin Seçkel'in Raci Alkır'dan derlediği, ki Raci Alkır o muhteşem sesiyle, Tatyan havalarını havalandırmasıyla çok özeldi. Rahmet diliyoruz kendisine. Tuncay Kemertaş seslendirecek. Ay'a bak nece gider, ay dolanır gece gider. Nemide'nin türküsünü dinleyelim. Ardından da Kars'a yolculuk yapacağız. Hemen Erzurum'dan Mürsel Sinan'ı selamlayalım. Ali Haydar Gül de notalandırmıştı. Hediye Karabağ seslendirecek. Ana meni yaz ağla, yaz ağla, bayız ağla, demeyinen tükenmez bir kağıza yaz ağla.

Bir ezgi vardır tarihi anlatır. Bir söz vardır yüzyılları yaşatır. Türkmen elinin türküsünde izler saklıdır. Ahmet Tuzlu ve İrem Çetinkol'un hazırlayıp sunduğu Türkmen elinin sesi her cumartesi saat 22.30'da TRT Türkü'de.

0: hava durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, tam biz meteorolojik görünümü aktarmaya hazırlanırken sevgili yapımcımız Sevinç Demirkaya bir yokladı şöyle havayı. İstanbul'da gerçekten yoğun gök gürültülü sağanak yağış var ve Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz birkaç gündür zaten bu haberi vermişti. Özellikle batı bölgeleri, Ege ve Batı Karadeniz başta olmak üzere yoğun yağış beklendiği haberleri ulaşıyordu sizlere. Sadece Güneydoğu Anadolu'da sıcaklık değerleriyle birlikte açık bir hava var. Bakalım genel olarak durum nasıl? Yapılan son değerlendirmeler göre ülkemizin kuzeyi iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Gaziantep, Kilis ve Malatya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların özellikle Marmara'nın doğusuyla Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batı kesimleri, Eskişehir'in kuzeyi, Konya, Kırşehir, Yozgat, Malatya, Giresun çevreleri ve Kayseri'nin güney ve doğusuyla Antalya'nın iç kesimleri, Isparta'nın doğusu, Çankırı, Karabük çevreleri, Bolu'nun güney kesimlerinde ve özellikle Hatay'ın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli. Batı Karadeniz kıyıları ile Orta Karadeniz, Kocaeli'nin kuzeyi, Sakarya çevreleri, Bolu'nun kuzey kesimleri ve Ordu'nun batısında da çok kuvvetli ve şiddetli olması tahmin ediliyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde de yine sıcak hava olmakla birlikte toz taşınımı beklentisi de olduğunu bildirelim. Ve hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarını seyretmekle beraber bugün den itibaren kuzey ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacak. Şimdi bakalım bazı sıcaklık değerleri ne durumda? Çanakkale 34, İstanbul 24, Kırklareli 25, Afyonkarahisar 23, Denizli 29, İzmir 31, Muğla yine 29, Adana 31, Antalya 29, Burdur 28, Hatay 29, Ankara 22, Eskişehir 21, Konya 22, Nevşehir 24, Bolu 20, Düzce 23, Kastamonu 20, Zonguldak 22, Amasya 29, Rize 29, Samsun 25, Trabzon 28, Erzurum 30, Kars yine 30, Malatya 32, Van 31, Diyarbakır 37, Mardin 33, Siirt 37, Şanlıurfa 35 derece olacak. Yansıdığı gibi efendim özellikle batı bölgelerimizde yağışla birlikte biraz mevsim normallerinin altında seyredecek. Yine de sağlıklı ve huzurlu bir gün dileyelim.
0: Hava durumu.

Saatimiz 08.05'i gösteriyor diyorum ya, tam bu dakikalarda sizlere tekrar bir anons vakti geliyor. Yine gününüz güzel olsun, hayırlı, uğurlu, bereketli, sağlıcakla yaşayacağınız İstanbul'daki gibi, batı bölgelerimizdeki gibi gökten rahmet yağsın efendim bereketiyle. Her şey sağlık. Tekrar biz bugün diyoruz ki İstanbul Radyosu stüdyolarından canlı canlı sesleniyoruz. Burhan Cengiz sesleri ulaştırıyor yapımcımız Sevinç Demirkaya'nın hazırladığı muhteşem repertuarla il il diyar diyar geziyoruz. Ve tabii ki bu saat diliminde sizlerle birlikteyiz. TRT Facebook, Twitter eski adıydı, şimdi X oldu ve Instagram TRT Türkü sayfalarımızda lütfen bize yazmaya devam edin. Zaten yoğun biçimde her geçen gün yeni dinleyicilerimiz de aramıza katılıyor. Efendim hepiniz hoş safa geldiniz. Eğer bereketli bir sofraya oturduysanız da şifayla olsun, aileyle, sağlıkla, huzurla. Şimdi az önce o kadar güzel bir türkü dinledik ki Artvin'in coşkusu her tarafa ulaştı. Atabarı'ydı. Hasan Özel ve Şerife Hatun birlikte seslendirdiler. Yöre ekibinden Sarı Sözen hocamızın derlediği Atabarı muhteşemdir. Bahçesi var, barı var, ayvası var, narı var. Atamızdan yadigar, bizde Atabarı var. Ondan önce de Azerbaycan ellerini zaten gezmiştik Ahmet Turan Şan'la. Ardından da Arzu Akmaşa'yı dinledik. İbrahim Yıldırım arşivinden bir eser seslendirdi. Bilirsen mi seninle niye küsmüşem? Bakmadın özüme size gelende. Ona göre bu dostluğu kesmişem. Kem bakırsan üzbe üze gelendi. Şimdi devam edelim. Bu kez yine Artvin'e uğramıştık ya. Artvin'de biraz kalalım. Zahra'yı dinleyelim. Bulutlar oynar oynaşır felekte. Gözüm kaldı hublar şahı melekte. Sarı kızın türküsünü de Artvinli Hasan Çıtak'tan yine Sarı Sözen hocamız derlemiş. Sizlere dinletelim.

Efendim Trabzon'daydık az önce. Nejat Buğra'nın repertuarımıza kazandırdığı türküyü coşkulu sesiyle Ümit Tokcan seslendirdi. Kolbas havalarından biri tabii ki. Trabzon karşılamaları. Yaylanın çimenine kuzu yayılır kuzu. Gün de bugünkü gündür. Sallan Çeçen'in kızı. Ya da işte bütün bölgeleri saydı. Ondan önce de Rize Hemşin'deydik ve İbrahim Can kendi repertuarımıza kazandırmıştı Remzi Bekar'dan derleyerek. Bilettum oralımı. Ettum kestane moli. Açıklıkta da yağar benim başıma doli. O güzel yöresel tavrıyla seslendirince Trabzon'dan hemen selam ulaştı. Yavuz Selim Karlı da Araklı Pervane Köyü'nden selamladı. Trabzon'a sevgiler. Selahattin Balkan, günaydın, iyi yayınlar. Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy'den herkese selam gönderiyorum diyerek eşi Sultan.

Vatanının ve sevdikleri için bir tabii ki Musa'lar Yeniköy halkına ve torunlarına bütün sevdiklerine türkü istedi. Musa Aytuğ günaydın. Teşekkür ederiz. Yapımda yayında emeği geçen herkese teşekkür etmişler. Siz de var olun. Bartın'a sevgiler. Zeki Gün Burdur Esenevler'den bizi selamlıyor. Siz de programımıza hoş geldiniz. Ve bizim nezdimizde ekibimize zaten selamınız bakidir. Biz de diyoruz ki daima TRT Türkü sizlerle. Turan Akman Erkılıç değerli hocam yine muhteşem başlamışsınız. Günaydın TRT Türkü'de sabah programı arkadaşlarım, Sabahat Hocam çalışma arkadaşları Ankara'dan selam göndermişsiniz. Aleyküm selam. Tabii ki yeni bir gün yeni bir umut demektir. Türkülerimizin sıcaklığıyla yüzler gülsün, gönüller ferahlasın. Evet öyle diyor Bedri Rahmi Eyüboğlu. Şairim, zifiri karanlıkta gelse şiirin hası, ayak seslerinden tanırım. Ne zaman bir köy türküsü duysam şairliğimden utanırım. Şairim, şiirin gerçeğini köy türkülerimiz de bulmuşum. Ne güzel yazmışsınız. Çok teşekkür ederim. O türküyü yine sizin için ben mırıldanırım. Biliyorum çok seviyorsunuz. Gürol Seçil Kara. Hoş geldiniz siz de. Muğla yatağına sevgiler. Gültekin Erkılıç Gaziantep'e selam gönderiyorum. Meral Hanım'la oğlunuz Ege'ye ve Turan Hocamıza tabii ki türkü armağanımız var. Hatice Ünal Acıpayam Kelekçi'den bize selamlıyor. Acıpayam'a sevgiler. Hatice Hanım daimi dinleyeceğimiz bizi hiç yalnız bırakmıyor. Osman Çokyaman Van Erciş'ten sesimizin ulaştığı herkese selam diyor. Aleyküm selam diyerek ulaştırıyorum. Necati Yücel, teşekkür ederim iyi yayınlar dileğinize. Ve Şaban Dişli. Sözcükleriniz her zaman beni çok duygulandırır ama o kadar güzel, o kadar yüreğimizi taçlandıran cümleler var ki bunları paylaşmadan geçemiyorum zaten. Ben size teşekkür ederim. Program çalışanlarını selamlıyorum, kolaylıklar diliyorum, sevgiler gönderiyorum. Türkülü yüreklere de iyi haftalar, iyi dilekler. Gönüllerince bir hafta olsun demişler. Var olunuz, sizin de gönlünüzce güzellik olsun. Leyla Çabuk size ve orduya selam olsun. Murat Odabaşı, bu şairsel anlatımı mutlaka seslendirin. Mehmet Çakmaktaş Sakarya Diyeliz'den yazıyor. En önemli cümle şu ki radyo başında bizi dinleyen TRT ekibine, radyo başındaki dinleyicilere ama özellikle sağlık çalışanlarına, hemşire, doktor, hastalara bakan herkese armağan ediyorum. Bendeniz'in de hislerine tercümansınız. Başta bütün hastalar olmak üzere anneciğimle birlikte hepsine şifa diliyorum. Hemen iki türkü sunalım. Hadi sürpriz olsun. Anonslarını sonra yaparım.

Hatun seslendi. Atmacayı vurdular bir avuç kanı için dedi. İbrahim Can'ın Gürsel Tahmaz'dan derlediği Giresun Göreli türküsüyle. Ve sonrasında madem ki yazlı dinleyicilerimiz dedik, biz de Sarı Sözen hocamızın yöre ekibinden derlediği Samsun türküsüyle seslendik sizlere. Çarşamba dedikleri şekerdir yedikleri, hiç aklımdan gitmiyor o yarın dedikleri ve tabii ki Halil Albayrak hemen yağışlı bir Samsun ilk adım sabahından sevgi ve saygı hürmet diyerek gönlümüzü şad etti. Bir mukabil efendim, ekibimizden de sizlere selamlar var. Bu türküyü de Hollanda'da bulunan oğlunuz Samet, gelininiz Ezgi, torunlarınız Asya ve Azra için armağan etmiş oldum. Selam olsun Samsun'a. Aziz Ceviz, Bilecik Bozüyük'ten herkese mutlu bir hafta sonu diliyor. Aliye Emir ve Asaf Milaç da Gökçe Beril için türkü istiyorlar. Tabii ki Turgut Eren Eskişehir'den bizi selamladılar. Aleyküm selam. Eskişehir'e ve bütün dostlarınıza da selam gönderiyorum. Ve Ankara'dan Sait Bey de yağmurlu bir Ankara sabahından günaydın diyor. Bereketiyle gelsin. Kolaylıklar diliyorum. Sevgiler Ankara'ya. Mustafa Atmaca Afyonkarahisar'dan sıradaki türküye ortak olmak istediğini bildirerek Afyonkarahisarlarla Zonguldaklara, ayrıca sağlık çalışanları ile eşi Zeynep Hanım için istedi armağan olarak elbette Mustafa Bey. Osman Köz Terme Kozluk Mahallesi'nden türkü dostlarını selamlıyor. Ben de aleyküm selam diyorum. Ali Aydoğdu selamlar yolluyorum Trabzon'dan dedi. Yomra Özdür Mahallesi sakinlerine bir türkü armağanım olsun dediniz ya. Rize, Trabzon, Artvin bol bol dolaştık. Günaydın Gülden İbiş İmamoğlu, ne kadar zarifsiniz. Denizli'ye sevgiler. Türkan Tanrı verdiler. Karşı Susuz Porsuklu Köyü'nden yazıyorlar. Selamınız başımız üstte. Tabii ki türküyü Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde çalışan kızı için istemiş. Bizden de armağandır. Haşim Varol, Trabzon Ağsar'dan yazıyor bize. Tüm TRT türkü çalışanlarına, dinleyicilerine türkü armağan etmek istemiş. Çok zarifsiniz Gülten Kaymak. Edirne'den İstanbul'a, stüdyoda bulunan herkese selam olsun Sabahat Hanım. Kolaylıklar diliyorum ve türküyü de türkü dostlarıma armağan ediyorum. Hoşça ve türküyle kalın. Ne kadar güzel. Aynı cümleye katılıyorum. İmran Ertuğ sevgi ve selamlarımla demişler. Bir mukabil efendim. Emrıldan iyiyim.

Kardeşiniz ve bütün dostlarınız sağlıkla, huzurla, umutlu olsunlar. Ben de bu aralar öyle diyorum sevgili İmran Ertuğ. Bu da gelir, bu da geçer. Allah büyüktür. Abdurrahman Aksoy yağmurlu bir Ankara'dan selam göndermiş. Aleyküm selam, cumartesi gününüz sizin de güzel olsun. Sıradaki türkü size ve bütün dostlarınıza armağandır. Ekibimizden de size selam var efendim. Şimdi oy... Zalutların alçağı diyecek Ali Rıza Gündoğdu. Hüseyin bir benden Tuncer İnan hocamız derlemiş bu ordu türküsünü. Hocama rahmet diliyorum. Efendim burada bir pasaj paylaşacağım sizlerle. Bir zalut var, bir de lazut var biliyorsunuz. Şimdi dediği zalut süpürge yapılan bir bitkidir. Lazut da müsü, mısırların püskülüdür. Dolayısıyla bitki olduğunu vurgulayarak bu pasajda minicik bir folklorik bilgi verelim ve Ali Rıza Gündoğdu'yu dinleyelim.

Efendim şu dakikalarda ben çok duygulandım açıkçası. Bircan Pulukçuoğlu, rahmet diliyorum sevgili Bircan ablama. Ankara Radyosu'nun kadife sesli sanatçısı, dahası şef olarak da görev yaptı. Aramızdan erken ayrıldı, rahmeti bol olsun. Muhteşem bir potpuri seslendirmiş ve bütün Çankırı türkülerinden başlayarak Doğu Karar dediğimiz diziden öyle güzel bir potpuri ki gerçekten unutulmaz bu sesler. Ve devam edelim, bu kez Instagram'dan sizlere selam gönderelim. Ayşe Kılıç diyor ki Manisa'dan günaydın Sabahat Hanım. Canımın içi babam durmuş duyara telli turnam türküsünü bir armağan edelim. Vakit kalırsa söz veriyorum okuyacağım. Bu mırıldanmalarımı çok sevdiniz ama sevgili yapımcım o kadar güzel bir repertuar hazırlamış ki hepsini size dinletelim. Emine Demir Atamer ne güzel diyorsunuz. Mucizelere gerek yok. Kalbimiz iyi insanlara denk gelsin. Merhaba, teşekkür ederim iyi yayınlar dileğinize. Mithat Çatlakkaya Aladağ Eyner Köyü'nden Beşpınar'a yaylı bizleri dinleyen herkese kucak dolusu selamlar diyor. Ve İlyas Aydın hem çok güzel anımsatmaları var, ormanlarımızı koruyalım diyor. Sevdiklerinize vaktinde kavuşun, sağlıkla gidin, trafiğe dikkat edin diyerek dostlarına türkü armağan etmek istemiş. İhsan Özdoğan, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Melih Karatepe, Sedat Uzun, Selami Kabakçı, Selahattin Özdemir, Selahattin Balkan, Sefai Özdemir, Osman Çokyaman, Osman İnan, Akif Arslan, Sıdıka Tavukçu, Türkan Tanrıverdiler, Maya Türköz, İlyas Öksüz, İlyas Nazeden, İlyas Yücel, İlhami Uyar, Murat Şükür, Emine, Semra, Hıra. Bu kez isimleri okudum, bazen vakit kalmıyor. Serkan Halkan Sivas Koyulhisar'dan hayırlı sabahlar diliyor. Bir mukabil efendim. Beşirli Spor'dan Ümit Sağlam, Dinar Hacı Beşirli Köyü'nden selamlıyor. Ekibimizi ve gurbetteki Hacı Beşirli köylerine türkü armağan etmek istiyor. Saim Dobur İzmir Ali Ağa'dan tüm Kahramanmaraş Andırlara bir türkü istemiş. Vakit kalırsa elbette ki seve seve. Ve Kimya Forever diyor. Sevim Gül Birol Polat, çok teşekkür ederim. Günaydın, eşimle Pamukkale'ye gidiyoruz. Şu anda Kütahya'dayız, yolunuz açık olsun. Sıradaki türkü sizi dinleyen herkese armağan olsun. Size de armağan olsun. Bu kez Güz Kumpası'nı dinleyeceğiz. Yorgansız Hakkı'nın bir Kastamonu türküsü vardır, çok güzel. Kadife yastık yüzü, kimse bilmez halimizi. Haydi türkümüz Kastamonu'ya selam olsun.

Türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

Sadi Yaver Ataman'ın Cavidan Akçakoca'dan derlediği Bartın türküsüyle Erol Köker seslendi sizlere. Evlerinde makine, kalk gidelim hakime. Efendim çok güzel iletileriniz var. Dakika dakika yeni dinleyicilerimiz katılıyor. Çok teşekkür ederiz teveccühünüze. Sizler için programların en güzelini hazırlayan TRT Türkü, TRT Türkü'de sabahta ayrıca özenle türkülerini sizlere ulaştırıyor. Osman İnan Ankara'dan günaydın demiş bize. Vezir Köprü Samsun'daki büyük babası Yusuf İnan'a türkü armağan etmek istedi. Biz de hemen selamladık. İsmail Yalabık bizi değerli, sürekli olarak Berlin'den dinleyen dinleyicilerimiz birbirleriyle bir de o kadar uyumlular ki haberleşiyorlar. Suna Koçak teyzemiz dakika dakika, saniye saniye programımızın vallahi minutajıyla beraber isimlerini, türkülerini tutmuş. Ayrıca Sevinç Demirkaya ile sevgili Burhan Cengiz'e selamları var. Sıdıka Tavukçu aynı şekilde. Gülnaz Malbastı Delal bizi İsmail Yalabık Berlin'den dinlerken o dostlara da selam gönderiyor. Mehmet Kalaycıoğlu Rize'den yazmış yine ve Bilecik Pazar yerinden yazan Mehmet Kalaycıoğlu var ayrıca. Alparslan Can Türk de Giresun Espiye'den selam gönderirken Gürol Yavuz Eskişehir Miyalıcık'tan ve Tamam Türk İzmir'den selamlıyorlar. Selahattin Özdemir çok teşekkür ederim. Polislerimize, askerlerimize tabii ki türkülerimiz armağandır. Nisar Yeşilkaya Köyü'ne de benden selam olsun. Manavgat'tan selamlıyor bizi Özcan Gönen ve değerli dinleyicilerimiz bir yandan da Facebook sayfamıza da bakıyorum. Oradan da Yusuf Karakök diyor ki yağmurlu bir İstanbul sabahından herkese selamlıyorum. Huzurlu bir hafta sonu olsun. Sabahatının mesai arkadaşlarınızla birlikte size kolaylıklar diliyorum. TRT Türkü'de sabah çalışanları ve dinleyicilerine ayrıca Zonguldak, Çaycuma, Kayabaşı köyüne armağan ediyorum türküleri. Hep türküyle kalın. Vallahi yıldırım hızıyla okuyorum. Yeter ki adınızı duyun diye. Hemen iki türkü daha. Bu kez estireyim mi, estireyim mi, yavrum sana fistan kestireyim mi diyecek Aysun Gültekin. Reşat Aker'den Sarı Sözen hocamızın derlediği Bolu türküsünün ardından Kütahya'ya düşecek yolumuz. Mustafa Hisarlı, Hisarlı Ahmet, babası rahmetliden derlemiş. Selcan Kökçen Şahin seslendirecek. İğnem düştü yerlere, karıştı gazellere. Türküler sizin için.

Efendim, Temmuz ayının yaprakları yavaş yavaş düşerken mevsimden 25 Temmuz'dayız. Bugün bir cumartesi yayınında sizlere sesleniyoruz TRT Türkü'de sabahta. Üçüncü saat dilimize geçmek üzereyiz. O kadar güzel yoğun iletileriniz var ki keşke vaktim olsa her birinizi tek tek dillendirme şansım olsa. Ama türkü dinletelim cumartesi günü. Çok güzel bir ileti var yine. Yağmurlu bir günde ailece TRT Türkü Sabahat Hocam'ı zevkle dinliyoruz. Sıradaki eseri eşim Serap Aydın, çocuklarım İhsan Mehmet Nehir Aydın'a armağan ediyorum demişler. Çok teşekkür ederim. Benden de bütün aileye sevgiler. Ve çok etkiledi beni. Der ki, hüzünlü gözler bazen ufka dalınca ağlarım bir başıma yalnız kalınca. Karnımız da doymazdı belki tadınca. Aşlarını öksedim bizim Besni'nin. Hasan Emre Besni. Efendim, Besni biliyorsunuz Adıyaman'a aittir. Der ki kendisi, gurbet toplumun ortak paydasıdır. Memleket özlemini içeren şiirimden her gün bir mısra, Sabah Hanım'ın o güzel yorumu ile sizlerle paylaşacağım şiirdeki bizim Besni'nin cümlesini bizim eller veya memleketimizin ismiyle değiştirebilirsiniz. Türkülerle kalın. Size kopya veriyor. Özledim bizim Ankara'yı deyin. Özledim bizim Çarşamba'yı deyin. Efendim, selam gönderiyoruz Hasan Emre. Çok teşekkür ederim. Ali Yöntem Bucak'tan seslenmiş. Güzel sözleriniz için müteşekkirim. Suna Kocak teyzemiz, siz de iyi ki varsınız. Sevgiyle selamlıyoruz. Sevgili Sevinç Demirkaya'ya, sevgili Burhan Cengiz'e de selamları var. Mevlüt Karaca Konya Cihanbeyli Karabağ'dan kucak dolusu selam diyor. Şaban Vardar hayırlı sabahlar dileyerek eşi ve çocukları için türkü istemiş. Mustafa Fenercioğlu da günaydın diyerek sağlıklı mutlu bir hafta sonu dileyerek Antalya'dan selam ulaştırmış. Aleyküm selam. Ve çok kıymetlidir biliyorum ki kendileri. Türküler bizim türkülerimiz. Hazan yeli kadar sade, yar yolu bekleyen sevdalı kadar heyecanlı, başa gelen ayrılık kadar yaman, gurbet yolu bekleyen ana yüreği gibi yanık türkülerimiz. Gönül pınarından dökülenlerle gül yüzlü

Gezdiriyoruz tabii ki. Siz de iyi ki varsınız sevgili Murat Odabaşı. Kıymetli ağabeyiniz Bayram Gökçen de konuksunuz. Benden de selam söyleyiniz. Türkü armağanım var tabii ki. Enver Çetin ne kadar naziksiniz. Finike'ye selamlar, size selamlar. Dostlukla kalın. Zeki Gül Eskişehir'den devreye selam göndermiş. Değerli ozanımız Fikret Dikmen Niğde'den bizi selamlamış. Abdullah Sözen orada mı bilmiyorum ama dün demişti ki Fikret hocamı ziyaret ettim ozanımızı ama Ali Ercan'ı göremedim. Ali Ercan saklanıyordur muhtemelen. Muhteşem türkülerin kaynakçısı. Burak Baş Safranbolu'dan selamlamış bizi. Abiniz Serkan Bozkurt için tabii ki türkü var. Sevgili Nur Genç, Şile Yağmurlu benden de selam olsun. Sabri Orbay, Konya Akşehir Pazarkaya Köyü'nden selamlıyor. Mustafa Orbay ve oğlu Gökay'la alın terini toprakla harmanlayan herkes için türkü istiyor. Efendim vakit kalsa daha da söylesem ama türkü. Hemen Mustafa Özcan'ı dinleyeceğiz. Musa Başer'den derlenen bir Burdur Aziziye türküsü. İlim onun sulandı, yedim başım dolandı. Haydi Burdur'a selam olsun.

Elindedir bağlama, kara gözlüm ağlama. O günkü sözlerimi Cavar Anan'a söyleme. Efendim çok nükledan bir türküdür. Özel gönlümü rahmetle yad ediyoruz. Ne de güzel okurdu. Paşa Osman'dan derlemiş Denizli Acıbayan türküsünü. Makbule Kaya da çok güzel yorumlamış. Efendim saatimiz 3. saat dilimi. Birkaç dakika aldık. Cumartesi günü sabah sesleniyoruz sizlere 25 Temmuz günü. Ve biz biliyoruz ki şu anda bizi değerli Selahattin Erzi dinliyorlar. Adana'ya selam gönderelim. Yıldız Hanımefendi'ye muhteşem bir türkü armağanım. Tabii ki olur her zamanki gibi. Bu arada söyleyeyim. O mırıldanmamı istediğiniz bütün türküleri yarın pazar yayını ya minicik minicik minicik okuyacağım sizlere, söz veriyorum. Ve Şair Korali çok teşekkür ederim. İsmet Köklü Kayseri'den yazmışlar. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir ileti. Ali Anal diyor ki selamlar, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Safa bulduk efendim. Biz mesaiye 05'te başladık. Ben Konya Hadim'den Ali Anal. Şu an bahçemizde kiraz topluyoruz. Kulağımız sizde. Ellerimizde kovalar, bazen dallarda, bazen merdivenin en ucunda, tam yorulduk diyoruz. Sizden bir türkü, bir türkü daha geliyor. Bir enerji yükseliyor, bir daha başlıyoruz. Sıradaki türkümüz tüm enerjisi düşük, modu düşük olan başta tüm Hadimli hemşehrilerimiz olmak üzere TRT Türkü dinleyicilerine armağan olsun. Merak etmeyin efendim. Sabah tablınız burada. TRT Türkü'de sabah, her sabah burada. Biz size her zaman en güzel sesleri ulaştırırız. Konya'dan Hasan Kulu seslenmiş bize. Çok teşekkür ederim. İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'nin sesi Kapadokya'ya Vedat Karaslan'ı, eşine ve bütün sevdiklerine türkü armağan ediyor. Emine Hanım'la komşuları Adnan Bey, eşi Sabahat Hanım, adaşım. Dilek tutalım, belki de gerçekleşir bugün nikahı. Allah büyüktür. Çok teşekkür ederim. Ağrı Tutak Bayındır Köyü'nden değerli Mustafa Bayındır derler ki radyo başındaki bütün dostlarıma, ekibe selamlar, sevgiler gönderiyorum. Evimizin kızı Sabahat ablama kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şeref duydum. Bu duyguyu uyandırmak bendeniz için çok mutlu. O yüzden bu pasajı özellikle dillendirmek istedim. Ben bütün ülkemi çok seviyorum. Türkülerimi o yüzden seslendiriyorum. Yarın söz veriyorum Seyfettin Sucu'nun o türküsünü de okuyacağız. Çünkü şimdi sırada çok güzel bir türkü var. Hemen Mersin Mut yöresine doğru gidiyoruz. Musa Eroğlu'nun o muhteşem yorumu ulaşsın size. Şu yüce dağların karı eridi, sel oğlu da gizelim bizim yaylaya. Hadi yaylalara selam olsun.

Balıkesir yolunda sepeti var kolunda. Ben yarimi kaybettim Balıkesir yolunda. Saniye Canım'ın muhteşem türküsünü Sarı Sözen hocamız derlemiş. Tabii ki Çanakkale'ye ait ve Celal Bakar da seslendirdi. Efendim çok güzel bir ileti var. Ve ben o iletiye dair şöyle bir güzellik yapmak istedim. Kalkanla kapı taşın arası yol mu bulamadı dağlar arası? Halilim düşmüş de elde çapası. Halilim, Halilim, garip Halilim, yar başından düşmüş Halilim. Bu türküyü çok severek okurum. Söz veriyorum yarın size mırıldanacağım. Çünkü değerli Murat Odabaşı konuk Bayram Gökçen'le birlikte şu anda Kalkan'la Kaputaş'tan selam gönderiyorlar. Birlikte o tam türkünün yakılmasına sebep olan yerden günaydın diyorum diyor. Bu türküyü sevgili dostuma armağan etmek isterim. Kardeşime çok türkü armağan hakkım vardır benim, borcum vardır daha doğrusu. Ve bir kıvılcım, bir izmarit elbette ki ormanlarımızı yakar. Çok teşekkür ederim değerli İlyas Aydın. Efendim bugün bizi ilk defa dinliyor İbrahim Odabaşı, hoş geldiniz. Günaydın TRT Türkü dinleyicileri, yapımda emeği geçen herkese Kastamonu Azlavay'dan selam gönderiyorum. Sıradaki türküye eşim Fatma'ya armağan etmek istiyorum diyor. Üçüncü saat dilimizden de hızla ilerlediğimiz için hemen türkülerimize geçelim. Koca kuşun yüksektedir oyunu diyecek Tuğba Ger. Arif Eren'den yine Sarı Sözen hocamızın derlediği bir Balıkesir türküsünü az önceki Balıkesir türkümüze ek olarak sunalım sizlere.

9.22 görüyoruz. Yavaş yavaş cumartesi bölümümüzün sonuna gelirken az önce bir Bursa türküsü dinledik. Nurettin Çamlı da Sıdıka Çamlı Dağ'dan derlemiş. Şimşir Pınar'ın üstüyem, al giyenlerin dostuyam dedi Osman Kalay. Ve çok güzel iletiler devam ediyor. Kısa kısa hemen geçmeye çalışacağız. Türkülerimiz var daha sırada. Ve bahçeden sesleniyor bize. Merhaba Isparta Uluborlu Kiraz Diyarı'ndan selam gönderiyorum diyerek tüm emekçi çalışan arkadaşlara Ravza'dan, Uluborlu'dan selam var efendim. Ahmet ve Nurhan Kılıç daima güzel selamlarını eksik etmezler. Neşet Baba türküsü yarına kalsın mı? Mutlaka okuyacağım. Tekin Koluç olarak anneniz Dönü Koluç olarak çok selamlarımı söyleyin. Tabii ki türkü armağan edeceğim kendisine. Saim Dubur sabahlar diliyor. Ali Ağa'dan Kahramanmaraş Andırlıları selam var. Çanakkale Çan'dan selam gönderiyor Ahmet Bey. Ve ben de herkese hayırlı bir gün diliyorum. Çok teşekkür ederim. Oktay Kar, yarın Elif dedim türküsünü mutlaka okuyacağım. Dün de istediniz. Malatya'ya sevgiler, selamlar. Tokat Zile'ye de selamlar. Siz de bizim günümüzü güzelleştiriyorsunuz Okan Ulay. Eskişehir'den selamı var Zeki Bey'in. Ve tüm dostlarımıza selam gönderelim. Bu arada değerli Sıdıka Tavukçu'yla Suna teyzemiz Ardar'da programı bildirerek bize her anı not etmişler. Çok teşekkür ederim. Recep Bodur İskilip'ten, çarşının doçentinden TRT Türkiye selamlar diyor. Yarın okuyayım artık size İbrahim Tatlıses türküsünü. Yakup Avcı Beşkaza Yaylası Dont Köyü'nden selamlar gönderiyor. Diyor ki türküyü İzmir'de bulunan yeğenim uzman doktor Mehmet Zeki Alkan'a ve bütün hekimlere armağan ediyorum. Çanakkale Ezine'den selamı var Güray Yılmaz'ın. Milan Karan, Gürkan Hanım, Seda Hanım ve Cahide Hanım için türkü armağanım tabii ki var. Kazım Ülgü de selam göndermiş. Ahmet Kiraz İzmir Selçuklu'dan, Veli Özdemir Adıyaman'dan, Osman Filizli Bayındır İzmir Söğüt Ören'den, Nevzat Akı Yozgat Güzellik Köyü'nden, İsa Kıran Eskişehir'den, Serpil Demirci de Kocaeli İzmit'ten selam gönderiyor. Mehmet İpek Fethiye Giresun'un yolculuğundan selam göndermiş. Yolunuz açık olsun. TRT Türkü'de sabah sizin için her gün var, korkmayınız. Bir dalda iki kiraz, biri al biri beyaz, bir İstanbul türküsüdür. Ahmet Yamacı repertuarımıza kazandırmış ve Selma Alagöz seslendirecek. Ardından yine İstanbul'da devam edecek yolculuğumuz. Yöre ekibinden bir türkü var ki çok güzel. Daracık sokakları duman bürüdü, Külhan Beyler kızları aldı yürüdü diyecek Hakan Ünal.

İstanbul türküleri ard arda sıralandı. Üçüncü saatlerimizden hızla ilerliyoruz. Daracık sokakları duman bürüdü diyerek İstanbul'dan yazan herkese selam gönderelim. Mevlüt Koç diyor ki yolumuz Van'a düştü. Van yolundan selamlar. Yolumuz açık olsun. Van'a da sevgiler, saygılar. Murat Şükür TRT türkü dinleyicilerine Kandıra Mülkü Şah Suvar Mahallesi'nden selam göndermiş. Rıza Yakın Bafra'dan bütün gurbetteki Bafralıları selamlıyor. Şiş Ormancı Mustafa Bey diyerek kullanıcı adını yazar. Her zaman Ormancı Mustafa Bey, Mustafa Şiş. Emirdağ yöresi türküleri hiç okunmuyor diyorsunuz ama çok Emirdağ oldu kaldı ki az önce hemen Aydın, Muğla, Burdur derken biz Mut yöresindeydik. Yarın okurum ben size, merak etmeyin. Seçil Kamber Aydın Çin'den selam gönderdi. Bizden de selam olsun. Yusuf Karakök yağmurlu bir İstanbul sabahından herkesi selamlıyorum dedi. Ve dedi ki Gürcal Hüspal Mersin'den dostlara merhaba günaydın. Mustafa Atmacı Afyonkarahisar'dan herkese selamlarken çok güzel gönlümü şad etti benim. Diyor ki ev temizliği tamam, şimdi hava serin, tam dut toplama havası, yedi veren kara dut. Bereketli olsun tabii.

kiraz deyince kiraz geliyor, dut deyince çok üzgünüm. Enver Çetin bize zahmet buyurdular ama bir türlü yol şartlarından nihayet olamadı. Emeğinize sağlık, çok teşekkür ederim. Bizden de size selam olsun. Vehbi Aksungur, Konya Selçuklu'nun yağmurlu olduğunu söylemiş. Sizin de kazancınız bereketli, gönlünüz şen olsun. Velican Bolat Kayseri'den günaydın diyor. Erzurumlu Şenkayalı hemşerilerine selamı var. Aydoğdu köyündeki tüm köylülerine. Mithat Kaygı günaydın diyerek Uzun Köprü'den selamlamış. Güzel anneniz Gülizar Hanım'ı unutur muyuz Mefaret Hanım'la? Cabir Şahin de sıradaki türküyü isteyerek herkese türkü selamı göndermiş. Ve biz de Veysel Zan da Erzurum Aşkale'de askerlik yapan 62.1 tertipleri bütün arkadaşlarına türkü armağan olsun diye hemen bir Bulgaristan türküsüyle seslenelim. Ayşe Engin Aslanca Orhan Murat'tan alınan Ana Mari Ana diyecek. Çünkü Ana Mari Bulgarca'da anne çok kıymetli ya, ona seslenen bir türkü. Hadi dinleyelim.

Fındık toplarım fındık, dallarını kırmadan alır kaçarım seni anam baban duymadan diyerek Kırcalı'nın pazarını anlattı Faruk Yılmaz. Ali Küçük Demirci'den derlenmişti efendim bu türkü Bulgaristan'dan. Ve Mithat Kaygı sevinmişsinizdir. Edirne Uzun Köprü'ye selamlar. Anneniz Gülizar Hanım Mefaret ve Rahmi Taş'tan için bir türkü tam da denk geldi. Edirne'ye Tekirdağ'a selam olsun. Velican Bolat da Kayseri'den günaydın dedi. Vehbi Aksungur selamladı bizi. Mustafa Atmacı dedi ki selamım var herkese. Mersin'den Gürcan Hüsbal günaydın dedi bize. Yusuf Karakök selamını ulaştırdı bütün dostlarınıza. Ve Murat Şükür TRT türkü dinleyen herkese Kandıra Mülki Şah Suvar'dan selamlıyorum dedi. Suna Koşak Atmaca için çok sevinmiş. Biz de sizin için sevindik tabii ki. Çok teşekkür ederim. Ali Yöntem seslendiler. Bize teşekkür ederiz. Mevlüt Karaca hayırlı sabahlar dedi Cihan Beyli'den. Şaban Vardar hayırlı sabahlar dileyerek çocukları ve eşi için türkü istedi. Mustafa Fenercioğlu günaydın canım ekibim dedi. Mutlu huzurlu bir hafta sonu olsun dileğini de ulaştırmış. Çok teşekkür ederim. Fikret Dikmen Ozan'ımız buradan da yazdılar. Burak Baş Safranbolu'nun sesi ve bütün Trakya'ya selam olsun. Trakya şu an çok mutluymuş. Tekirdağ, Malkara, Keşan açık ara önde yazıyorlar. Şu dakika hala yazıyorlar. Sabri Orbay Konya Akşehir Pazarkaya köyünden selamladı. Selami Kabakçı Niksar'dan, Malik Yapar Berlin'den, Hasan Cengiz dedi ki TRT Türkü dostları herkese mutlu bir hafta sonu diliyorum ve Hayrettin Tızlak Bayram, Seyyar Şaban Özkanlı destici fırında çalışanlara armağan olsun. Coşkun Bakan Antalya'dan selamladı. İsmail Akkıcan Kız Balıkesir'den, Recep Bodur İskilip'ten, Çarşını Doçenti'nden selam gönderdi ya. Trakya türküleri size armağan olmuştur. Ama şimdi çok güzel bir türkü daha var. Edirne'deyiz. Rüstem Avcı seslendirecek. Sarı Sözen hocamızın İhsan Köycü'den derlediği türkü. Edirne'nin ardı baylar. Bütün kadınlar istiyordur şimdi. Haydi bakalım.

Ve bu türkü İrfan Doğru Söz'den Ankara Devlet Konservatuarı tarafından derlenmiş. Sevgili Gülten Kaymak, Edirne'nin çok mutlu olduğu hemen yansıdı. Edirne'den İstanbul'a selam gönderirken Edirneliler için türkü istemiştiniz ya, tam denk geldi diye düşünüyorum. Eskişehir'den selam gönderdi Turan Ergen. Bize de selam olsun efendim. Hamza Gedik, sizin aracılığınızla Giresun, Tirebolu, Ataköy'e selam gönderiyorum dedi. Eliniz bereket saçsın. İlyas Özdemir Trabzon Çaykara'dan selamladı. Kanarya'dan Trakyalı dostlarımız demişler. Bizden de Trakyalı dostlarımıza selam olsun. Kanarya Küçükçekmece, açık ara Kanaryalılar dinliyor türkü. Trakya türküsü olunca hoş olduk dediler. Ali Cengiz, gönlü güzel insanlara Bozkır'ın ortasından selam gönderiyorum. Kızılırmak kenarından diyerek seslendi. Bir de aile kontenjanım var. Değerli eniştem Tahir Aslan dinliyormuş. Abluma ve ona sevgi göndereyim buradan. Yusuf Siyah Gönen, Konya Çumra'dan bize selamladı. Çumra halkı için türkü istemiş. Abbus Bakır, Hatay Antakya'nın sesi, Onur Bakır'la Emre Bakır için türkü istiyordu. Hay hay. Sabahattin Konal, Giresun Dereli Tam Dere Yapraklı Yaylası'ndan bize ulaştı. Şükrü Tarhan, Allah sizi de korusun. Dualarınız kabul olsun. Çok teşekkür ederim. Aziz Ceviz, Bilecik Bozoyuk'tan yazdılar. Sezgin Daşdemir, Muğla Dalaman'dan ulaştı. Muhammed Ateş, İzmir'den selamlıyor. Önder Tokur, günaydın. Ve İbrahim Gümüş, Muzun Başkenti Anamur'dan selam gönderirken değerli muhtarımız, herkese de türkü armağan etmek istediğini bildirmiş. Osman Çokyaman, Van'ın sesi, Ali Arslan Aydın Çin'den ve Ali Yöntem diyor ki, bugün zaten şu yüce dağların karını dinledik ya diyor, coşkuyla yürüdü program. TRT Türkü her zaman biriydi zaten, karlarda yürüdü. İyi ki varsınız, yarına Allah kerim. Namık Uras Nidebor'dan selam gönderiyor. Ali Ercan'dan bir türkü yarın inşallah sizin için okurum. Bu arada sürekli rejiyi bizim kontrol ediyorum, kumanda masasını. Burhan Cengiz abla tamam diyecek mi diyor. Devam ediyoruz. Mehmet Coşkun selam göndermiş bize Bursa'dan ve Bursa'ya selam olsun. Balıkesir Dursun Bey Hopanlar köyüme gidiyoruz, yoldayız. Babam Cemil Coşkun'la köy muhtarımız İrfan Ünal'a, yavru kartal Ahmet'e, sizi dinleyenlere hayranlıkla selamlar. Çok teşekkür ederim. Hemen o halde türkümüzü sunalım. Ayrı Şentürk, rahmetle yad ediyoruz. Emine Balkanlı'dan Hasan Karakaş'ın derlediği Rumeli Deli Orman türküsü, Ramo. Ak güvercin olaydım, pencerene konaydım.

Bizim de ayrılık vaktimiz geldi mi cumartesi günü? Efendim, Sedat Uzun dedi ki Tokat'tan günaydın. Kusura bakmayın bugün geç kaldım. İlle de Neşet Baba derim. O halde geç kalmanın cezası yarın Neşet Baba'dan türkü okuyacağım. Ahmet Özçelik, Mersin Erdemli'den yazdığınız çok teşekkür ederim. Türküm size ve bütün dinleyicilerimize armağandır. Efendim, bugün Sevinç Demirkaya programı hazırladı. Bir Temmuz sabahında seslendik. Burhan Cengiz de sesleri ulaştırdı. Ben Deniz Sabahat Aslan. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, bu yağmurların bereket ve sağlık getirmesi duasıyla huzurlarınızdan ayrılırken yine buluşmak dileğiyle sevgiler saygılar sunuyorum. Esen kalın, Allah'a emanet olun. Bir Rumeli türküsü de benden ulaşsın. Rüstem Avcı'nın Osman Usta'dan derlediği türküyle Çekmecemin anahtarı kemiktendir diyeceğim ve yarın buluşmak üzere. Esen kalın.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Adana yöresine ait Adana Köprübaşı türküsünde geçen çiğit ve divit sözcükleri. Pamuk içinde çiğit, elinde altın divit, hem sararmış hem solmuş bir kız için bir yiğit diyor türkümüz. Burada geçen çiğit kelimesi pamuk çekirdeği anlamındadır. Pamuk diyarı Adana'dan derlenen bu türkümüze de çiğit kelimesi düşüvermiş. Elinde altın divit dizesindeki divit ise sözlük anlamı hokkadaki mürekkebe batırılarak yazı yazmaya yarayan ve değişik uçları olan bir tür kalemdir. Ancak halk ağzında tahıl koymaya yarayan tahtadan yapılmış büyük ambar olarak da kullanılır. Türkümüze de altın divit şeklinde geçmiş ve altın olan tahıl ambarı olamayacağına göre sözlük anlamındaki gibi bir tür kalemdir. Şimdi bu türküyü Arzu Akmeşe yorumuyla dinleyelim.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcısı Hafize Batmaz, ben Pınar Kundakçı Temel. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Bir kelime,
0: bir türkü.

0: TRT Türkü.
1: Saat 10.
0: Haberler.
1: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Andrei Sibiha ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan ayrıca Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile Ankara'da görüştü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap soruşturmasına ilişkin yeni dalgalar ve gözaltılar olabileceğini söyledi. Ahbap Derneği için çok büyük bir organizasyon ifadesini kullandı. Haluk Levent'in yakalanması ile ilgili de tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin de konuştu. Olayda FETÖ bağlantısına işaret etti. FETÖ organizasyonu olduğunu gösteren çok ciddi emareler var diye konuştu. Gürlek, faili meçhul dosyaları ile ilgili göreve geldikten sonra 28 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını söyledi. Gülistan Doku soruşturmasında ikinci gözaltı dalgası yaşandı. Yakalanan 17 şüpheliden 15'i adliyeye sevk edildi. 3 zanlının daha tutuklanması davada tutuklu sayısını 15'e yükseltti. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemeleri yatırıldı. Ayrıca malul, vazife malulü ve dul yetim aylıkları alanların farkları da hesaplara aktarıldı. Yaklaşık 2,5 milyon emekli ve hak sahibine 14,5 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. Günlerdir nefes aldırmayan bunaltıcı sıcaklar gidiyor. Yerini serin ve yağışlı hava alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 35 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışla birlikte sıcaklıklar da hissedilir derecede azalacak. Ankara güne sağanak yağışla başladı. Sabah saatlerinde etkisini artıran yağış kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı noktalarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Batı Trakya Türklerinin unutulmaz lideri Doktor Sadık Ahmet vefatının 31. yılında Kavcı başında anıldı. Gümülcine'deki anma törenine katılan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını paylaştı. Türkiye'nin Batı Trakya Türk azınlığının yanında olmaya devam edeceğinin altını çizdi. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik

büyük çapta saldırılar konusunda henüz karar vermediğini söyledi. Tahran'la görüştüklerini kaydeden Trump, buna karşın İran'ın anlaşma için henüz hazır olmadığını savundu. Amerikan ordusunun 13 gün süren saldırı dalgasının ardından geride kalan gecede herhangi bir saldırı açıklaması yapılmaması ise dikkatleri çekti. Kızıldeniz'de tansiyon yüksek. Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu Husilere ait bazı hedeflere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin Amerikan teknoloji şirketlerine uyguladığı para cezalarını eleştirdi. Birliğe karşı soruşturma başlatılacağını ve tarife uygulanabileceğini söyledi. Uluslararası Ceza Mahkemesi taraf devletler meclisi başsavcı Keriman'ın görevden alındığını açıkladı. Keriman, katil Netanyahu hakkında savaş suçları nedeniyle tutuklama talebinde bulunmuştu. Aralarında Filistinli sivil toplum kuruluşlarının da olduğu 140'tan fazla kişi ve kurum sürecin siyasallaştığına dikkati çekti. Pelin'in Sultanları bugün Milletler Ligi finali için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlar yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Saat 14.30'da başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

Bir ezgi vardır, tarihi anlatır. Bir söz vardır, yüzyılları yaşatır. Türkmen elinin türküsünde izler saklıdır. Ahmet Tuzlu ve İrem Çetinkol'un hazırlayıp sunduğu Türkmen elinin sesi her cumartesi saat 22.30'da TRT Türkü'de.

0: benim türküm.
1: Merhaba, ben Özkan Yücel. Karadeniz yöresinden Gelever adresini dinlemek isterim. Bütün sevenler için gelsin.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda vişe tarlasında vişe topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türk ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.
0: Merhaba sevgili dinleyenler. Sizin radyonuz, sizin sesiniz programına hoş geldiniz. Ses kayıtlarınıza yer verdiğimiz programımızı TRT Türkü için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında Devrim Yiğit hazırladı. Sunumda ben Aslı Hocaoğlu, türkülerimiz eşliğinde keyifli vakit geçirmenizi diliyoruz. Sözlerinde kendinizi bulduğunuz, anılarınızda yer eden, benim türküm dediğiniz ezgiyi bizimle paylaşın. İster duygularınızı anlatın, ister türkünüzü söyleyin ve sesli mesaj olarak gönderin. Önümüzdeki programlarda sesinize ve türkünüze yer verelim. Ses kayıtlarınızı gönderebileceğiniz telefon numaramız 0506 987 27 81.
5: Merhaba TRT Türkü dinleyicileri. Lüleburgaz'dan güzel dolu selamlar. Ben Hasan İçbilir. Rahmetli anamın çok sevdiği bir türkü vardı. Çemberinde Gül Oya. Tüm TRT Türkü dinleyicilerine armağan olsun.

0: Gönüllerin dert ortağı türküler unutulmaz. Aradan yıllar da geçse kendini hatırlatır. Hadi siz de bu özel türkünüzü bizimle paylaşın. Gelecek programlarımızda hep birlikte dinleyelim. 0506 987 27 81 numaralı telefona sesli mesajlarınızı dilediğiniz zaman gönderebilirsiniz.
1: Ben Başakşehir'de Kanal İstanbul Köprüsü'nde çalışıyorum. Çok iyi bir TRT Türkü dinleyicisiyim. Sabah arabama binerim, TRT Türkü'yü açarım. Akşam inerken kapanır. Sizden mesai arkadaşlarım ve tüm Kahramanmaraşlılar için bir türkü istiyorum. Bu türkü oğlum Ali, kızım Melike, torunum Aydoş, biricik eşim Nazlı Hanım için gelsin. Zara'dan kış ola yollarım bağlana dostum.

0: Ezgiler bize anıları, sevdiklerimizi anımsatır. Sizi eskilere götüren o türküyü bizimle paylaşmak ister misiniz? İlerleyen programlarda yer vermek üzere sesli mesajlarınızı 0506 987 27 81 numaralı telefona günün her saatinde bekliyoruz.
1: Merhaba TRT Türkiye ailesi. Ben Samsun'dan Doğan Yazıcı Ekraba'dan selamlar, sevgiler. Güne kahvaltı ile sizi zevkle dinleyerek başlıyorum. Sizlere ve sizleri dinleyen TRT Türkü dostlarına sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum. Çok sevdiğim eşim, çocuklarım, sevdiklerim için sizlerden erisin dağların karı türkünüsünü istiyorum. Teşekkürler.

0: Sevdiğimiz türküler bizim sesimizle bir başka güzel. Gönlünüzde yer etmiş Ezgi'nin sizin için kıymetini anlatın, biraz da mırıldanın. Gelecek programlarımızda herkes sizi dinlesin. Ses kayıtlarınızı 0506 987 27 81 numaralı telefona dilediğiniz zaman ulaştırın.
1: Merhabalar TRT Türk ailesi. Ben Gaziantep'ten Nurullah Köse. Sizlere bugün sevdiğim bir türküyü söyleyeceğim ve radyoda da yayınlanmasını diliyorum inşallah.

0: TRT Türkü.
1: Sizi en iyi anlatan türkü hangisi? Hayatımın türküsü dediğiniz ezgiyi sizden dinleyelim. 0506 987 27 81 numaralı telefondan ses kaydınızı günün her anında bize iletin. Önümüzdeki programlarda yayınlayalım.
2: Selamünaleyküm. İyi yayınlar. Ben Denizli'den Eyüp Kızılbel. Uzun yol şoförüyüm. Merhum babamın severek söylediği bir türkü vardı. Aydın'ın içinde kapalı çarşı, yürü be Cafer düşmana karşı diye söylerdi. Bu türküyü sizlerden rica ediyorum. Cengiz Özkan'dan. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler.

0: Sevdiğiniz türküyü sizin sesinizden duymak istiyoruz. Neden o türküyü seçtiğinizi de paylaşmayı unutmayın. İlerleyen programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her saatinde bekliyoruz. Telefon numaramız 0506 987 27 81.
1: Merhaba, ben Mehmet Coşkun, Kocaeli Darıcı'dan. 61 yaşındayım. Gençliğimizde radyo ve kaset çalarlar çok revaçtaydı. Devamlı onlarla vakit geçirdiğimiz için ve Anadolu'da, Doğu'da yaşadığımız için türküleri çok sever, onlarla yaşardık. Ve türküleri sanki bizim hayatımızla ilgili yapılmış, yazılmış gibi duygu dolu bir şekilde dinlerdik.

0: dost meclislerinde, aile buluşmalarında ya da kendinizle baş başayken söylediğiniz, hayat yolunda size eşlik eden o türkü hangisi? Hemen bizimle paylaşın, önümüzdeki programlarda yayınlayalım. Ses kayıtlarınızı ulaştırabileceğiniz telefon numaramız 0506 987 27 81.
1: Merhaba, TRT Türkü Radyosu. Ben Halil Eriş, kuaförüm. Gaziantep'in Şirin ilçesi olan Nizip'ten sizleri arıyorum ve dinliyorum. Küçüklüğümden beri de hep sizi dinlerdim. Hiç kaçırmazdım. Okuldan gelir gelmez dinlerdim. Çok şey öğrendim TRT'den ve hala dinliyorum ve hala dükkanımda çalıyorum. O günlerin samimiyetini gerçekten arıyoruz. Onun için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. TRT Türkü, iyi ki varsınız. Maalesef giden geri gelmiyor. Bu türkü tüm akranlarıma gelsin. Hoşça kalın, dostça kalın. TRT Türkü.

0: TRT Türkü'de her hafta cumartesi pazar günleri bu saat diliminde yayınlanan programımız sizin seslerinizle oluşturuluyor. Yüreğinizde yer etmiş türkünüzü bize de söyleyin. 0506 987 27 81 numaralı telefona ses kaydınızı dilediğiniz zaman gönderin. İlerleyen programlarda paylaşalım.
1: Konya Sarayönü Karabük köyünden İbrahim. Sizden çalmanızı istediğim Omar'ın ağıdı. Şu Omar'ın mezarı ne kötüymüş yazıları. Aman Omar'ım, garip Omar'ım.

0: TRT Türkü.
1: Sevdiğiniz o türkü size kimi hatırlatıyor? Hafızanızda yer eden o türküyü sizin için anlamını paylaşır mısınız? Önümüzdeki programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her anında 0506 987 2781 numaralı telefona bekliyoruz.
2: Kıymetli TRT Türk'ü hepinizi selamlıyorum. Herkese hediye ediyorum, sizlere hediye ediyorum. Selamlar, sevgiler, TRT Türk'ü.

0: dilimize takılan, fark etmeden sürekli mırıldandığımız dizeler vardır. İşte o türkü bizim türkümüzdür. O türküyü radyomuzda söylemek, anılarınızı paylaşmak ister misiniz? 0506 987 27 81 numaralı telefona ses kaydınızı iletin. Önümüzdeki programlarda herkes sizi dinlesin.
1: İyi yayınlar TRT Türkü Radyosu. 95-96 yıllarında Van'da şark görevini yapıyorduk. Van'ın Gürpınar ilçesinden Van merkeze giderken dağlardan geçiyorduk. O zaman eşim arabada "Dağlar Bizim Dağlarımız" türküsünü dinlerdi. O türküyü tekrar dinlemek istiyorum. Yayınlarsanız çok sevinirim.

TRT Türkü dinleyicileri için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında hazırlanan Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programı bugünlük sona eriyor. Anılarınızı paylaşmak, sevdiğiniz türkünün hayatınızdaki yerini anlatmak, türkünüzü seslendirmek isterseniz dilediğiniz zaman

Van 0506 987 27 81 numaralı telefona sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Programı hazırlayan Devrim Yiğit, sunumda ben Aslı Hocaoğlu, sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.

0: TRT Türkü.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Andrei Sibiya ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan ayrıca Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile Ankara'da görüştü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap soruşturmasına ilişkin yeni dalgalar ve gözaltılar olabileceğini söyledi. Ahbap Derneği'nin çok büyük bir organizasyon ifadesini kullandı. Haluk Levent'in yakalanmasıyla ilgili de tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin de konuştu. Olayda FETÖ bağlantısına işaret etti. FETÖ organizasyonu olduğunu gösteren çok ciddi emareler var diye konuştu. Gürlek, faili meçhul dosyalarla ilgili göreve geldikten sonra 28 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını söyledi. Gülistan Doku soruşturmasında ikinci gözaltı dalgası yaşandı. Yakalanan 17 şüpheliden 15'i adliyeye sevk edildi. 3 zanlının daha tutuklanmasıyla davada tutuklu sayısı 15'e yükseldi. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemeleri yatırıldı. Ayrıca malul vazife malulü ve dul ve yetim aylıklarını alanlarında farkları hesaplarına aktarıldı. Yaklaşık 2,5 milyon emekli ve hak sahibine 14,5 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. Günlerdir nefes aldırmayan bunaltıcı sıcaklar gidiyor, yerini serin ve yağışlı hava alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 35 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışla birlikte sıcaklıklar da hissedilir derecede azalacak. Ankara'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Gece başlayan yağış sabah saatlerinde şiddetini arttırdı. Mamak ve Yenimahalle'de su taşkınları yaşandı. Yağmur suyu bazı caddeleri adeta şelaleye çevirdi. Şiddetli akıntıya kapılan araçlar ve kurye motosikletleri sürüklendi. Çok sayıda iş yeriyle cadde ve sokak su altında kaldı. Sürücüler suyla kaplanan yollarda kontrollü ilerledi. İstanbul Eyüp Sultan'da şehirler arası yolcu otobüsü önce seyir halindeki bir otomobile, ardından da tabela direğine çarptı. Kazada ikisi ağır, 30 kişi yaralandı. Bilim tutkunlarını buluşturan TÜBİTAK Gökyüzü Gözleme Etkinliği başvuruları için son 2 gün kaldı. Etkinlik bu yıl 12-15 Ağustos tarihlerinde Afyonkarahisar'da düzenlenecek. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermediğini söyledi. Tehran'la görüştüklerini kaydeden Trump, buna karşın İran'ın anlaşma için henüz hazır olmadığını savundu. Amerikan ordusunun 13 gün süren saldırı dalgasının ardından geride kalan gecede herhangi bir saldırı açıklaması yapılmaması ise dikkati çekti. Kızıldeniz'de tansiyon yüksek. Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Husilere ait bazı hedeflere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Şam'da 15 yıl sonra ilk kez bir BM Genel Sekreteri Suriye'yi ziyaret ediyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi Taraf Devletler Meclisi Başsavcı Kerim Han'ın görevden alındığını açıkladı. Kerim Han, katil Netanyahu hakkında savaş suçları nedeniyle tutuklama talebinde bulunmuştu. Aralarında Filistinli sivil toplum kuruluşlarının da olduğu 140'tan fazla kişi ve kurum sürecin siyasallaştırıldığına dikkati çekti. Pilinin Sultanları bugün Milletler Ligi finali için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Saat 14.

Öykülerle gün ortası. Merhaba kıymetli türkü dostlarımız. Güzel İzmir'den TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Kemalmaz. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Zuhal Ergür. Her birinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün de yurdumuzun dört bir yöresi ve yakın coğrafyadan seçtiğimiz birbirinden güzel türküleri sevilen seslerden sizlerle buluşturmak istiyoruz. Buyurunuz.

0: TRT Türkü.
1: Programa keyifli bir Ankara türküsüyle başlıyoruz. Vildan Turan söylüyor. Denize dalmayınca, bir balık almayınca, biz buradan kalkmayız. Gök kandil olmayınca.

Solistimiz Mehmet Sezge, sevilen bir Şanlıurfa türküsüyle alıyor sırayı. Sabah ile sabah ile, kahve gelir tabağı ile, annen seni bana vermiş küçük yavrum nazar ile. İşte böyle, her gün böyle, halimiz böyle, uyanman aman.

Şimdi de Nuray Hafiftaş bir başka Ankara türküsüyle radyolarınıza konuk oluyor. Su sızıyor taşların arasından, eğil bir yol öpeyim kaşların arasından.

Sırada Konya yöresinden derlenen türkümüz var. Ali Demirhan söylüyor. Dere boyu düz olur, güzellerde naz olur. Ya dile gönül verme, hep ellere söz olur.

Muzaffer Sarı Sözen'in Fethi Rasiloğlu'ndan derlediği Erzurum türküsüyle solistimiz Adile Kurt Karatepe sizlerle. Liverimin kaytanı, sen geldin yârim hanı, seni seven çok olur, candan sevenin tanı.

Rıfat Kaya'nın Hafız Burhan'dan derlediği Erzincan türküsünü solistimiz Tuncay Kemertaş söyledi. Elime atmaya dallar kalmadı, başıma gelmeyen haller kalmadı. Meğer gıyabıma, meğer yüzüme, beni söylemeyen diller kalmadı. Şimdi de sırada Erzurum yöresinden Suat Işıklı'nın derlediği bir türkümüz var. Serpil Sarı yorumluyor. Hey ağalar, hangi derde yanayım? Yitirdim aslımı, gören olmadı. Pervaneler gibi yandım, tutuştum. Yandım ateşine, soran olmadı.

Yeşil ördek gibi daldım göllere, sen düşürdün beni dilden dillere. Başım alıp gidem gurbet illere, ne sen beni unut ne de ben seni. Sevdiğim cemalin güneşim mahım, seni seven aşık çeker ezvahım. Getir el basayım kelamullahım, ne sen beni unut ne de ben seni. Bu sevilen Sivas Zara yöresi türküsüyle Mehmet Dört Kardeş ve sıra arkadaşları sizlerle.

Çopurahmet'ten alınan, Konya yöresinden derlenen bir sevda türküsüyle sizleri buluşturuyoruz şimdi de. Elif Buse Doğan söylüyor. Limon zülfüm beliktir, gerdana gölgeliktir, Şahin pençesi gibi bağrım delik deliktir.

Evler kuşu yuva yaptı başıma. Gelin de okun gabrimin daşına. Ayrılıkla kömür gözlüm bilmezdim. Bu da geldi bugün benim başıma. İbrahim Ethem Yağcı, Mustafa Bozdağ'dan derlediği Muğla türküsünü seslendiriyor.

Ritmik bir Kerkük türküsüyle solistimiz Hayal Haz radyolarınıza konuk oluyor. Altın tabakta kaymak, yilenir barmak barmak, değer dünya malına Kerkük'ten bir kız almak.

Muzaffer Sarı Söze'nin Mebruri Avaz'dan derlediği Sivas türküsüyle sanatçımız Kubilay Dökmeter radyolarınızda. Güllüm güle darılmış, gül dikene sarılmış, derelerin oylumu, eğri koydum boynumu, yine göresim geldi güzel fidan boylumu.

0: Kıymetli türkü dostlarımız, programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Kemalmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür. Yarın aynı saatte sizlerle yeniden buluşmayı diliyoruz. Yeniden buluşana değin sizler de lütfen türkülerle, sağlıcakla ve hoşça kalın.
1: Türkülerle gün ortası.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.

Sevgili dinleyenlerimiz merhaba. Güzel bir cumartesi gününden sesleniyoruz size. Biz TRT Erzurum Radyosu ekibi olarak hazırız. Palandöken'in eteklerinden, Palandöken'in zirvesinden, Erzurum'dan sesimizin ulaştığı her diyara sevgilerimizi, saygılarımızı, selamlarımızı gönderiyoruz. Hoş geldiniz programımıza. Yine türkülerimiz var programımız içerisinde sizin için. Programı Selma Atalar hazırladı. Teknik yönetimde Taceddin Dolu var. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Bir türkü demetiyle başlayalım. Nahide Saygün Akkal'ın sesinden dinleyeceğimiz türkülerle size selam verelim. Ve sesimizin ulaştığı her diyara bu türkülerle selamımızı gönderelim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Güzele bak güzele, gelir bizden söz ala. Benim bir esmerim var, değişmem yüz güzele. Bir Kerkük türküsü Hakan Ünal yorumuyla dinleyelim.

Ilgıt ılgıt esen seher yelleri, doğru gelir doğru gider mi? Tunceli yöresinin türkülerinden bir deyiş dinliyoruz. Arzu Akmeş'e seslendiriyor.

Sevgili dinleyenlerimiz, yine bir türküyle devam ediyoruz. Tabii Sivas yöresine uğramadan olmaz. Türkülerimizin diyarlarından, önemli diyarlarından biridir. Anadolu'nun önemli diyarlarından olduğu gibi Nurullah Akçayır seslendiriyor. Aşan bilir karlı dağın ardını, çeken bilir ayrılığın derdini.

0: TRT Türkü.
1: Muharrem Akkuş'tan alınan Erzurum yöresinin uzun havalarından biridir. Aysun Gültekin'in yorumuyla dinliyoruz. Eledim eledim, höllük eledim, aynalı beşikte bebek beledim.

yöresinin güzel türkülerinden birini dinlettik size sevgili dinleyenlerimiz. Aysun Gültekin yorumuyla eledim eledim höllük eledim dedi sanatçı. Şimdi de Şanlıurfa'ya uzanıyoruz. Anadolu'yu türkülerimizle adım adım dolaşırken bu kez durağımız Şanlıurfa, Muzaffer Ertürk'ün sesine kulak veriyoruz. Kapıyı çalan kimdir? Aç bakım gelen kimdir?

Sevgili dinleyenlerimiz, bu hareketli türkünün ardından saatimiz 13.36'yı gösterirken programımız Bizim Ellere yine türkülerle devam ediyoruz. Turan Engin'in derlediği, Erzincan yöresinden derlediği Aşık Daimi'den alınan türküyü Gülcan Kaya Aral'dan dinliyoruz. Şu sinemde yarelerim sızılar, gül bağrı meziktir bir yara sebep. Her gelen bizi odlara yakar, budur ahvalimizde bir yara sebep.

Programımız devam ediyor. Sivas yöresinin türkülerinden birini, Aşık Ali Sultan'dan alınan türkülerinden birini Kubilay Dökmetaş'tan dinletiyoruz size. Bin cefalar etsen almam üstüme, gayet şirin geldi dillerin dostum.

0: TRT Türkü.
1: Hareketli bir türkü dinletelim size. Irmağın geçeleri kız kaldır peçeleri, diğer adıyla Hayda Yârim, Taşkın Doğan Işık söylüyor.

Türkülerle kah oynadık, güldük, eğlendik sevgili dinleyenlerimiz. Kah hüzünlendik. Artık programımızın son dakikaları içerisindeyiz. Son türkülerimizi dinletiyoruz size. Yine o türkülerden birini dinletiyoruz elbette. Reyhan Ediş seslendiriyor. Can özünden besmeleyi çekince dil yanmazsa ben yanarım sultanım.

Sevgili dinleyenlerimiz, programımız Bizim Ellerin sonuna geldik. Yine türküler tuttu elimizden, yine türkülerimiz bize eşlik etti. Programlarımız devam ederken siz TRT Türkü'de türkülerimizi dinlemeye ve onlara eşlik etmeye devam edebilirsiniz. Son bir türküyle size veda edeceğiz. Programı Selma Atalar hazırlamıştı. Teknik yönetimde Taceddin Dolu, sesimizi size ulaştıran isimdi. Speaker'iniz ben Hande Zeynep Şengül. Buraların türkülerinden biriyle, buraları anlatan türkülerden biriyle size veda ediyoruz. Tuncay Kemertaş söylüyor. Balan Döken. Hoşçakalın.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap soruşturmasına ilişkin yeni dalgalar ve gözaltılar olabileceğini söyledi. Ahbap Derneği için çok büyük bir organizasyon ifadesini kullandı. Haluk Levent'in yakalanması ile ilgili de tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin de konuştu. Olayda FETÖ bağlantısına işaret etti. FETÖ organizasyonu olduğunu gösteren çok ciddi emareler var diye konuştu. Gürlek, faili meçhul dosyaları ile ilgili göreve geldikten sonra 28 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını söyledi. Gülistan Doku soruşturmasında ikinci gözaltı dalgası yaşandı. Yakalanan 17 şüpheliden 15'i adliyeye sevk edildi. 3 sanlının daha tutuklanması ile davada tutuklu sayısı 15'e yükseldi. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Andriy Sibiha ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan ayrıca Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile Ankara'da görüştü. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemeleri yatırıldı. Ayrıca malul, vazife malulü, dul ve yetim aylıkları alanların farkları da hesaplara aktarıldı. Yaklaşık 2,5 milyon emekli ve hak sahibine 14,5 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu'nda yer alacak isimler Genel Başkan Özgür Özel tarafından belirlendi. Bu isimler parti meclisi toplantısında da onaylandı. Buna göre Yeni Parti'nin Genel Sekreteri İstanbul Milletvekili Yunus Emre, parti sözcüsü İstanbul Milletvekili Zeynel Emre oldu. Ankara'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Gece başlayan yağış sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Mamak ve Yeni Mahalle'de su taşkınları yaşandı. Yağmur suyu bazı caddeleri adeta şelaleye çevirdi. Şiddetli akıntıya kapılan araçlar ve kurye motosikletleri sürüklendi. Çok sayıda iş yeriyle cadde ve sokak su altında kaldı. Sürücüler suyla kaplanan yollarda kontrollü ilerledi. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermediğini söyledi. Tahran'da görüştüklerini kaydeden Trump, buna karşın İran'ın anlaşma için henüz hazır olmadığını savundu. Amerikan ordusunun 13 gün süren saldırı dalgasının ardından geride kalan gecede herhangi bir saldırı açıklaması yapılmaması ise dikkat çekti. Kızıldeniz'de tansiyon yüksek. Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu Husilere ait bazı hedeflere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Şam'da 15 yıl sonra ilk kez bir BM Genel Sekreteri Suriye'yi ziyaret ediyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi Taraf Devletler Meclisi Başsavcı Kerim Han'ın görevden alındığını açıkladı. Kerim Han, katil Netanyahu hakkında savaş suçları nedeniyle tutuklama talebinde bulunmuştu. Aralarında Filistinli sivil toplum kuruluşlarının da olduğu 140'tan fazla kişi ve kurum sürecin siyasallaştığına dikkat çekti. Fili'nin sultanları bugün Milletler Ligi finali için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Saat 14.30'da başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Türküler, türkülerimiz. Yüzyıllardır dilden dile, gönülden gönüle taşınan kültürel mirasımızın en güçlü sesidir. Anadolu'nun her köşesinde yaşanmış sevinçleri, hüzünleri, ayrılıkları, kavuşmaları, umutları dile getiren bu eşsiz ezgiler, geçmişten bugüne uzanan ortak hafızamızın en kıymetli emanetleridir. Her biri farklı bir yörenin sesi, farklı bir hayatın hikayesi olan türkülerimiz bugün de aynı sıcaklıkla gönüllerimize dokunmaya devam ediyor sevgili türkü dostları. TRT Türkü'de, TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programıyla yeniden sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dakikalarda Anadolu'nun bereketli kültür coğrafyasından derlenmiş seçkin türküler eşliğinde ezgilerin anlattığı hikayelere kulak verecek, geçmişten günümüze uzanan zengin müzik mirasımızı birlikte paylaşacağız. Bizleri evlerinizde, iş yerlerinizde, yolculuklarınızda ya da her nerede olursanız olun, dinleyen siz kıymetli dinleyicilerimize hoş geldiniz diyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Programımızın başlangıcında mahalle icra topluluğumuzun seslendirdiği Feleksen Ne Feleksen ve Balıklı Göl'de adlı eserlerle selamladık sizleri. Şimdi ise Anadolu'nun farklı yörelerinden seçilmiş yeni türküleri, bu eserlerin gönüllerde bıraktığı ezgilere yolculuk edeceğiz. Yapımcılığını Reşat Fidan'ın üstlendiği programımızda teknik yönetimde yayınımızı sizlere ulaştıran değerli arkadaşımız Uğur Ekmekçi, mikrofonda ben Derya Can. TRT GAP Diyarbakır Radyosu Şark Bülbülü Celal Güzel Ses Stüdyosu'ndan tüm dinleyicilerimizi selamlıyoruz. Önümüzdeki dakikalarda birbirinden değerli eserlerle Anadolu'nun zengin kültür iklimini birlikte yaşayacak, türkülerimizin gönüllere dokunan sesine hep birlikte eşlik edecek. Bizlerle birlikte olduğunuz için sizlere teşekkür ediyor, güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Her biri gönüllerden süzülen duyguları, sazı ve

sözüyle dile getiren kıymetli yorumcular. TRT GAP Diyarbakır Radyosu Mahalli İcra Topluluğunu takdim edelim sizlere. Şef Bedih Yoluk, solistler Cemal Temel, Erhan Sıcaközül, Süleyman Alan, Bilal Samancı, Emre Sevim, Mehmet Koca ve tabii ki her telinde duyguyu, her notasına hayatı taşıyan değerli saz heyeti. Bağlama Erdal Yaşar, Ut Ulaş Arslan, keman Ömer Bengül, kanun Hasan Bükülmez, kaval ney zurnada Serdar Özdemir, bas gitar Bilal Ekin, klasik gitar Efe Yoluk, mey duduk Önder Işık, ritim sazlarda Halit Akkuş Bendir Defte, Veysel İlgin Darbuka'da. Halk müziğimizin zengin kültüründen yüreklere dokunan bir eser var sırada. Yöresi Şanlıurfa, kaynak kişisi Seyfettin Sucu. Sevdim Seni Ezelden adlı türkü, derin bir sevdanın, sadakatin, gönülden bağlılığın duygularını dile getirecek. Türkü diyarında bu anlamlı eser solo olarak Cemal Temel'in güçlü yorumuyla sizlerle.

Şimdi Anadolu'nun iki kadim kültür merkezinden süzülüp gelen duygu yüklü iki güzel türküyü mahalle icra geleneğinin sıcaklığıyla dinleyeceğiz. İlk eserimiz yöresi Şanlıurfa olan kaynak kişisi Bedirhan Kırmızı tarafından derlenen Gül Yüzün Dönme Benden. Ardındansa yöre Diyarbakır, kaynak kişi Celal Güzelsiz. Esti Bahar'ın Nesimi sizlerle buluşacak. Türkülerin özüne bağlı kalınarak hazırlanmış bu özel repertuar, mahalli icra topluluğunun eşsiz yorumuyla sizlerle.

su içemem testiden. Sensin benim esteden. Akıbeti hayır olsun, seni de bana dost eden. Diyarbakır yöresinin en sevilen, en güçlü duygularını taşıyan türkülerden biriyle buluşturuyoruz şimdi sizleri. Kaynak kişi Ramazan Şensiz. Su içemem testiden adlı eser Erhan Sıcaközül'ün güçlü yorumuyla radyolarınızda.

Anadolu'nun iki farklı yöresinden gönüllere dokunan iki kıymetli türküyü mahalli icra geleneğinin özgün tavrıyla dinleyeceğiz programımızın bu bölümünde. İlk eserimiz yöresi Diyarbakır, kaynak kişisi Torun Bedih Yoluk olan Haberin Var mı Sevdiğim? Ardından Çukurova'nın yiğitlik ve mücadele ruhunu yansıtan yöresi Adana, kaynak kişisi Selahattin Sarıkaya olan Yandı Çukurova Yandı sizlerle buluşacak. Yöresel üslubun tüm zenginliğini sahneye taşıyan bu seçkin eserler, mahalli icra topluluğunun güçlü yorumuyla sizlerle.

Halk Müziğimizde keder, ayrılık, sitem en çok dile gelen duygular arasındadır. Birazdan dinleyeceğimiz eser, duyguları, yürekten gelen sözleri ve dokunaklı ezgisiyle anlatan Kerkük yöresinin sevilen türkülerinden. Kaynak kişisi Abdülvahit Küzecioğlu. Kalk gidelim şıh bağına gazele. Bu anlamlı türküyü güçlü yorumlarıyla Süleyman Alan ve Cemal Temel düet olarak sizler için seslendiriyor.

Anadolu türkülerinde bazen bir sevda hikayesi, bazen de gündelik yaşamın içtenliği dile gelir sevgili dinleyicilerimiz. Birazdan dinleyeceğimiz iki eser de bu zengin kültürün farklı renklerini yaşatacak size. İlk türkümüz Şanlıurfa yöresinden Bir Kız Gördüm Karalı. Gönülde iz bırakan bir güzeli, özlemi ve hayranlığı anlatan bu sevilen ezgi, Abdullah Balağ'ın derlediği kıymetli repertuarlardan. Ardından Diyarbakır'ın neşeli ve hareketli türkülerinden Yayık Yaydım Kolum Şişti geliyor. Günlük hayatın içinden doğan sözler, samimi anlatım, kıvrak ezgi sizlerle olacak. Celal Güzel Ses'in derlediği unutulmaz halk ezgileri arasındaki bu iki güzel ezgi, Mahalle İcra Koromuz'un özgün yorumuyla sizlerle.

sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkü'de TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programının bugünlük de sonuna geldik. Anadolu'nun dört bir yanından gönüllerinize ulaşan türkülerle bir kez daha aynı duygularda buluştuk, aynı sofradaydık. Her ezginin anlattığı bir hayat, her türkünün taşıdığı bir hatıra vardı. Programımızı TRT GAP Diyarbakır Radyosu Mahalli İcra Topluluğumuzun seslendireceği Suya Gider Su Testisi Doldurur, Yar Yolunu Kolladım ve Berber Türküsü adlı eserlerle noktalayacağız. Programımızın hazırlanmasında emeği geçen yapımcımız Reşat Fidan'a, teknik yönetimde yayınımızı sizlere ulaştıran arkadaşımız Uğur Ekmekçi'ye, birbirinden değerli yorumlarıyla türkülere hayat veren TRT GAP Diyarbakır Radyosu Mahalli İcra Topluluğumuza ve kıymetli saz heyetimize çok teşekkür ediyoruz. Türkülerimizi yaşatan, onları dinleyerek gelecek kuşaklara taşınmasına katkı sağlayan siz kıymetli dinleyicilerimize gönülden teşekkürü bir borç biliyoruz. Dileğimiz ezgilerin evlerinizden, gönül sofralarınızdan, hayatınızdan hiç eksik olmaması. Mikrofonda ben Derya Can. Diyarbakır'daki Şark Bülbülü Celal Güzel Ses Stüdyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı iletiyor. TRT Türkü'de yeniden buluşuncaya dek sağlık, huzur, mutluluk dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Karadeniz'de.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeşille mavinin buluştuğu Karadeniz'den, Trabzon'dan selamlıyoruz sizleri. Bir saat boyunca birlikteyiz. TRT Türkü Anadolu Kuşağı'nda sırayı bize aldık efendim. Sazı sözü Karadeniz'e, Trabzon'a getirdik. Sevgili dinleyicilerimiz, yöre yöre gezeceğimiz bir program olacak yine. Bu toprakların özü sözü türkülerimizi dinleyeceğiz hep birlikte. Sadece dinlemeyeceğiz. Kimi zaman birlikte söyleyeceğiz, mırıldanacağız, terennüm edeceğiz.

Karadeniz'den programının bugünkü ilk türküsünü dinledik. Ali Rıza Gündoğdu'nun sesinden "Yörene bak yörene" dedi sanatçı. "Örene bak örene" olarak da bilinen bir türkümüz. Kerkük ellerine gideceğiz şimdi de sevgili dinleyicilerimiz. Zara'nın sesinden dinliyoruz. "Kalenin dibinde bir taş olaydım."

Hüseyin Yaltırık'ın sesiyle devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Yöremiz Sakarya. Allı yazma başında, kalem oynar kaşında. Ben bir yeni yar sevdim 13-14 yaşında.

Sakarya'dan Trabzon'a gidiyoruz. Özlem Üngör'ün sesiyle sevgili dinleyicilerimiz. Ben ağlarım el güler, oy başıma gelenler. Benim derdime düşsün şimdi bana gülenler.

Mustafa Özarslan ve Sabahat Akkiraz yaralı dediler sevgili dinleyicilerimiz. Ümit Bekiz Ağa'nın sesiyle Samsun yöresine gidiyoruz şimdi de. Sarmaşık bülbülleri diyoruz.

Sarmaşık bülbülleri dedi Ümit Bekiza. Sevgili dinleyicilerimiz, Samsun yöresinden bir türkü dinledik sanatçının sesinden. Şimdiki durağımız Ankara yöresi. Okan Murat Öztürk'ün sesinden dinliyoruz türkümüzü. Suya gider allı gelin, has gelin, topukların nokta nokta bas gelin.

Yaklaşık yarım saat önce yola revan olduk Karadeniz'den programında sevgili dinleyicilerimiz. Türküler dinleyerek yöre yöre gezmeye devam.

Her seher, her sabah gel geç buradan. Van Erciş yöresindeydik. Aysun Gültekin'in sesiyle gittik sevgili dinleyiciler. Van Erciş taraflarına. 15.40'ı gösteriyor saatimiz. Tokat Zile yöresinden bir türküyle yolculuğumuza devam ediyoruz. Turan Engin'in sesinden dinliyoruz türkümüzü. Bir güzeli methedeyim bari, alem yanmasın. Pervaneler gibi her dem canı alem yanmasın.

Bir güzeli methedeyim, bari alem yanmasın. Pervaneler gibi her dem canı alem yanmasın. Tokat Zile yöresindeydik Turan Engin'in sesiyle. Sevgili dinleyicilerimiz, Trabzon Maçka yöresinden bir türkü dinleyeceğiz şimdi de. Nazlı Öksüz söyleyecek türkümüzü. Soğuk soğuk akayı yaylanın sucuğazı, veremeyledin beni yavurun kızcağızı.

Karadeniz'den programında şimdi de Hacer Buluş'un sesine yer veriyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir dalda iki kiraz, biri al biri beyaz. Kız Allah'ın seversen mektubunu sıkça yaz.

Marsis'ten dinledik. Bu sene yaylalara yaz geldi çıkamadım. Çok sevdalar eyledim. Seni unutamadım dedi sanatçılar. Yiğit Yavuz hazırladı bugünkü Karadeniz'den programını. Sesimizi ulaştırdı. Murat Çelik, ben Tutuş Fidan programı sundum. Sevgili dinleyiciler, aranızdan ayrılıyoruz. Bugünlük veda vakti geldi çattı. Son müzik eserimiz Karadeniz'den programında bugün için Zeynep Başkan ve Volkan Konağ'ın sesinden Ömer Maçka'ya diyorlar. Hoşçakalın.

iki dağın arasından çıkarım. İyice pınar suyu karıştırmayama. Çocuklar yüzmeyi de bende öğrenir. Ben de öper gibi ayaklarını yıkarım. Yaz başlarında bir şey bulanık aksam da merak etmeyin. Merak etmeyin, tertemiz köpük akarım. Ufacık bir maçka dedesiyim ama doğrudan denize akarım.

0: saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Terörsüz Türkiye hedefinde geri sayım başladı. Yasal düzenleme için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un daha önce Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda da yer alan siyasi partilerin koordinatör grup başkan vekilleriyle nihai toplantı yapması bekleniyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Özgür Özel tarafından kurulan ve mecliste grubu olan yeni partiyle de bu hafta görüşülmesi gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü tarihçi Halil İnalcı vefatının 10. yılında andı. En sosyal hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihçilerin kutbu Profesör Doktor Halil İnalcı hocamızı vefatının 10. yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum ifadelerine yer verdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İnalcı'nın bıraktığı ilmi miras ve yetiştirdiği talebeleriyle nesiller boyunca yaşamaya devam edeceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ahbap soruşturmasına ilişkin yeni dalgalar ve gözaltılar olabileceğini söyledi. Ahbap Derneği için çok büyük bir organizasyon ifadesini kullandı. Haluk Levent'in yakalanmasıyla ilgili de tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği

söz sahibi bir ülke olduğunu söyledi. Sizin evlatlarınızın yetiştirdiği mühendisler TürkSat 6A uydusunu yaptı ve uzayda yörüngesine oturttuk dedi. Bakan Uraloğlu Trabzon'da 205. Geleneksel Sisdağ Kültür Şenliği'nde konuştu. Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu'nda yer alacak isimler Genel Başkan Özgür Özel tarafından belirlendi. Bu isimler parti meclisi toplantısında da onaylandı. Buna göre Yeni Parti'nin Genel Sekreteri İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Parti Sözcüsü İstanbul Milletvekili Zeynel Emre oldu. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermediğini söyledi. Tahran'la görüştüklerini kaydeden Trump, buna karşın İran'ın anlaşma için henüz hazır olmadığını savundu. Amerikan ordusunun 13 gün süren saldırı dalgasının ardından geride kalan gecede herhangi bir saldırı açıklaması yapılmaması ise dikkat çekti. Kızıldeniz'de tansiyon yüksek. Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu Husilere ait bazı hedeflere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Şam'da 15 yıl sonra ilk kez bir BM Genel Sekreteri Suriye'yi ziyaret ediyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Eşşeybani ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşara ile görüşen Guterres, Golan Tepeleri Suriye toprağıdır. Suriye topraklarının egemenliğine yönelik ihlal kabul edilemez ve durdurulmalı dedi. Suriye'de iki otobüs çarpıştı, 35 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere nakledilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Spor. Pilinin Sultanları Milletler Ligi finali için parkeye çıktı. Ay Yıldızlılar yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaşıyor. Saat 14.30'da başlayan mücadele TRT1'den naklen yayınlanıyor. Haberleri dinlediniz. Müzik.

Merhaba sevgili dinleyenler. Sevdayı, hasreti, umudu ve yaşamın tüm renklerini anlatan türkülerle harmanladığımız Akdeniz'in Renkleri programı başlıyor. Birbirinden güzel türküler eşliğinde saat 17'ye kadar sizinleyiz. TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak seslendiğimiz bugünkü programı Volkan Karaman hazırladı. Teknik yönetimde Ersel Hüner, mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan eşlik ediyoruz size. Bizi dinlemekte olan, türkülere gönül vermiş tüm türkü dostlarımıza sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Nevin Akol'dan alınan Kilis türküsüyle başlayacağız bugünkü türkü yolculuğumuza. Esra Er ikinci söylüyor. Zeytin yaprağı yeşil.

Avanoslu Selahattin'den alınan türküyle Okay Öztürk'ün eşliğinde devam ediyor Akdeniz'in renkleri. Taşa çaldım ayva ile narımı, hep harcadım elde olan malımı.

Entarisi aktandır, ne gelirse haktandır. Benzin sararmış dolmuş, o da ağlamaktandır. Fakçı Mehmet'ten alınan bu Konya türküsünü Adile Kurt Karatepe söylüyor.

Saatimiz 16.36'yı gösteriyor. Antalya Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri, Ali Çekiç'ten alınan Kırşehir türküsüyle Senem Ersen'in eşliğinde devam ediyor. Çubuğuna Lüleyim.

0: TRT Türkü.
1: Akdeniz'in renklerinde yudumu dinliyoruz program süremizin sonlarına yaklaşırken. Allandı yar.

Emin Aldemir'in derlediği Mehmet Emmi'den alınan Kayseri türküsüyle Nur Ertürk'ün eşliğinde veda edeceğiz size değerli dinleyenler. Bahçe duvarını açtım.

Ezgilerden süzülüp notalara dökülen birbirinden güzel türkülerle bezediğimiz Akdeniz'in Renkleri programının bugünlük sonuna geldik. Yapımda Volkan Karaman, teknik yönetimde Ersel Hüner, mikrofonda spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan. Türkülere gönül vermiş tüm türkü dostlarımıza keyifli, sağlıklı, güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.
1: Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Yasemin Yılmaz hazırladı. Teknik yönetimde Veys Turgut var ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Programımıza değerli dinleyenler, güzel bir Niğde türküsüyle başlıyoruz. Nurettin Bayhan'a ait türküyü Şenay Akayran söylüyor. Bağa girdim üzüme.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan da şimdi Orhan Akalmaz sizlerle olacak. Ey Gül Dalı.

Sevgili dinleyenler, Ahmet Gazi Ayhan'a ait bir Kayseri türküsü dinleyeceğiz. Muzaffer Sarı Sözen derledi, Emel Taşçıoğlu söylüyor. Gesi bağlarında dolanıyorum.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan devam ediyor.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, programımız devam ediyor. Sırada bir Çorum türküsü var. Musa Yılmaz'a ait türküyü Emine Akbaş'a'dan dinliyoruz. Soku dibi mil olur.

Sevgili dinleyenler, saatimiz 17.38. Bu dakikalarda bir Şanlıurfa türküsü dinleyeceğiz sizlerle. Sabahat Aslan huzurlarınızda. Arap atı gibi sallar başını.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, 17.47 oldu saatimiz ve Çukurova'dan devam ediyor. Sırada bir Manisa türküsü var değerli dinleyenler. Emin Aldemir, Haydar Bayçın'dan derledi ve Tuğba Ger sizler için mikrofonda. Söğüdün yaprağı narindir narin.

Ve sevgili dinleyenler, saatimiz 17.52 oldu ve bugün içinde değerli dinleyenler bir Çukurova'dan programının da sonuna geldik. Programı Yasemin Yılmaz hazırladı. Teknik yönetimde Veys Turgut vardı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Biz yarın yine aynı saatte burada olacağız. Sizleri de bekleriz efendim ve veda ederken de bir Kırşehir türküsüyle veda ediyoruz. Neşet Ertaş'a ait bu güzel türkümüzü. Neşet Ertaş o güzel

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Terörsüz Türkiye hedefinde geri sayım başladı. Yasal düzenleme için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un daha önce Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda da yer alan siyasi partilerin koordinatör grup başkan vekilleriyle nihai toplantı yapması bekleniyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Özgür Özel tarafından kurulan ve mecliste grubu olan Yeni Parti ile de bu hafta görüşülmesi gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü tarihçi Halil İnalcık'ı vefatının 10. yılında andı. En sosyal hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihçilerin kutbu Profesör Doktor Halil İnalcık hocamızı vefatının 10. yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum ifadelerine yer verdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İnalcık'ın bıraktığı ilmi miras ve yetiştirdiği talebeleriyle nesiller boyunca yaşamaya devam edeceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ahbap soruşturmasına ilişkin yeni dalgalar ve gözaltılar olabileceğini söyledi. Ahbap Derneği için çok büyük bir organizasyon ifadesini kullandı. Haluk Levent'in yakalanmasıyla ilgili de tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu, dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin de olayda FETÖ bağlantısına işaret etti. FETÖ organizasyonu olduğunu gösteren çok ciddi emareler var diye konuştu. Gürlek, faili meçhul dosyaları ile ilgili görevi geldikten sonra 28 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını söyledi. Gülistan doku soruşturması derinleşerek sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 15 sanlının tutuklandığını belirtti. Bakan Gürlek, ucu nereye giderse gitsin maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin teknolojide söz sahibi bir ülke olduğunu söyledi. Sizin evlatlarınızın yetiştirdiği mühendisler TürkSat 6A uydusunu yaptı ve uzayda yörüngesine oturttuk, dedi. Bakan Uraloğlu, Trabzon'da 205. geleneksel Sis Dağı Kültür Şenliği'nde konuştu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Rize'de konuştu. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, spora destek vermesi ve bizlere talimatıyla tesisler yapmaya devam ediyoruz, dedi. Rize'nin başarılı sporcular yetiştirdiğini hatırlatan Osman Aşkın Bak, gençlere ve ailelere tesisleri kullanmaları tavsiyesinde bulundu. CHP ikiye bölündü ancak tartışmalar sona ermedi. Kemal Kılıçdaroğlu yeni partiyle ilgili ilk değerlendirmesini

Husilere ait bazı hedeflere yönelik haberleri dinlediniz.

Türkülerde aşk, sevda. Türküler insanoğlunun başından geçen hasret, gurbet, ölüm, mutluluk, neşe gibi insanlığın ortak duygularını anlatır. Elbette ki her türkü üretildiği toplumun özelliklerini taşır. Türkülerin büyük bir bölümünde aşk, sevda konusu ele alınır. Aşkın büyüsüyle birçok zorluğa, engele karşı koyan sevdalılar türkülerde ölümsüzleşir. Leyla ile Mecnun, Aslı ile Kerem, Tahir ile Zöhre, Ferhat ile Şirin gibi pek çok efsanevi aşığın öyküsüne nice türkü yakılmıştır. Ya da pek çok ozan kendi sevdasına bu sevdaları örnek eder. Türküler, Anadolu insanının binlerce yıllık geleneğinin, inancını, saf ve temiz aşkının nesilden nesile aktarımını yapar. Aşk, sevda türkülerinin hikayelerinde birbirini çok seven iki genç, zorlu yıllar yollar aşarak gerçek aşkın varlığını ispat etmeye çalışırlar. Gönül kalesi fethedilen sevgililerin en büyük dert ortağı türkülerdir. Sevgilinin sitemi, vefasızlığı, çektiği acılar, fedakarlığı türkülerde dile gelir. Aşk, sevda duygusu insanı en çok etkileyen olgulardır. Hikayesi aşk olan türkülerde daha çok birbirine kavuşamayan sevgililer, vefasızlığın rakibin araya girmesi, sevgilinin olağanüstü güzelliği gibi konularla karşılaşabiliriz. Arşivimizden Emine Akmeşe'nin sesinden tematik bir aşk sevda türküsüyle size veda ediyoruz. Kanadım değdi sevdaya.

Programı hazırlayan Esra Eren, ses kayıtta Haldun Göktaş ve spikeriniz ben Gencay Aydın, türkü sözlüğü sona erdi.

Güzel bir akşam diliyoruz. Yağmurlu bir Ankara akşam üstünden sizlere sesleniyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. TRT Türkü'de Türkü Akşamı sizlerle buluştu. Günlerden cumartesi, tarih 25 Temmuz 2026'yı gösteriyor sevgili türkü dostları. Umuyorum keyfiniz, sağlığınız, saatiniz yerindedir. Çünkü birbirinden güzel türküleri sizlerle paylaşmaya, stüdyodan kanatlandırmaya geldik. Her hafta ve hafta içi olduğu gibi sevgili dostlar. Efendim hemen tabii ki yayın ekibimizi takdim edelim. Bu güzel programı sizler için Mehmet Taha Arıkan hazırladı. Teknik yönetmenimiz Feyyaz İşleyen ve mikrofonda ben Arzu Meliye. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle hemhal olacağız. Türkülerimizi göndereceğiz stüdyomuzdan. Duygularımız ortak olacak. Kalbiniz yine bir atacak sizlerle. Sevinç Sarı'nın seslendireceği güzel bir türküyle beraberliğimizi başlatalım. Penceresi dilmeden, geldi geçti gülmeden, hiç halimi sormadan muhtar mı oldun Kezban yenge?

Sırada anonim bir türkümüz var. Mihriban Türkmen söyleyecek. Pencereden bakıyor, roman almış okuyor. Kahkülüne gül takmış, gül estikçe kokuyor.

Şimdiki türkümüz Ankara yöresinden Turgay Başyaylı'nın yorumuyla Atım Araptır benim, yüküm şaraptır benim, bu yıl böyle giderse halim haraptır benim.

TRT Türkü'de birlikteliğimiz devam ediyor sevgili türkü dostları ve güftesi sözleri Miskin'e ait türküde Şirin Üstün bizlerle oluyor. Eğer bülbül değilsen güle dokunma, yaprağını incitirsin, dala dokunma.

Sevgili dinleyicilerimiz, yine güzel bir türküyle buluşturacağız sizleri. TRT Ankara Radyosu'ndan göndereceğiz, kanatlandıracağız. Erol Parlak seslendirecek. Bülbülün güle avazı nardandır, nardandır. Arının çiçek telaşı petekten baldandır. Aşığın gözünün yaşı beyhude haldendir.

18.44'ü gösterirken saatimiz, Ali Çakar'ın seslendireceği türküyü buluşturuyoruz sizlerle. Gurbet deme sevdiğim, yollar gelir aklıma, hasretinle yandığım yıllar gelir aklıma.

Elif Musa Doğan'dan dinleyeceğiz. Musa Eroğlu derlemiş bu türküyü. Aşağıdan gelen de telli turnalar. İçinizde telli turnam yok benim. Yarandan, yoldaştan soran olursa yine sol yanımda derdim çok benim.

TRT Türkü'de Şanlıurfa yöresinden seçtiğimiz türküyü Reyhan Ediş'ten dinleyeceğiz. Harman yeri sürseler, yerine gül ekseler, bahtılı kız başına sevdiğine verseler.

Mustafa Kemal Şimşek'ten dinledik. Başımda altın tacım. Şimdi de Hale Gür bizlerle olacak. Türkümüz Afyon Emirdağ yöresine ait. Hüseyin Yaltırık ve Reyhan Altınay derlemiş. Önüne kuşanmış yandımdan önlük. İçerim yanıyor yar göynük göynük.

Saatlerimiz 19.30, TRT Türkü'de Türkü Akşamı'ndasınız sevgili dinleyicilerimiz ve Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Bir Rumeli türküsünü Fatma Topçu söylüyor. Evlerinin önü handır.

Bu türküyle de Mersin Silifke Mut yöresinde gezineceğiz. Musa Eroğlu'ndan alınmış türkümüz. Sultan Güler söylüyor, giyinmiş kuşanmış yayladan gelir. Bize bu ayrılık Mevla'dan gelir.

Nurettin Çamlıdağ'ın derlediği ve notaya aldığı türkümüzde Okan Murat Öztürk bizlerle. Sarı saçın yaş durur, yel eser dolaştırır, benim şu haberimi yâre kim ulaştırır?

Ay kız benim canımsan, kaşlar kemanımsan. Ay kız benim canımsan, kaşlar kemanımsan. Küçemizden geçende hiçbir mene bakmırsan. Küçemizden geçende hiçbir mene

Aygı sözüm sendedir, gel bir beni sevindir. Aygı sözüm sendedir, gel bir beni sevindir. Dünya güzele dönse, benim gözüm sendedir. Dünya güzele dönse, benim gözüm sendedir.

programımızın sonlarına doğru yaklaşırken yavaş yavaş sırada güzel bir türkümüz daha var. Selcan seslendiriyor. Eve gümecini toplayalım, lazım olur saklayalım.

geldik bu akşamki birlikteliğimizin sonuna. Umuyorum keyifli vakit geçirebilmişsinizdir sevgili türkü dostları. Yarın akşam aynı saatte sizleri tekrar TRT Türkü'de Türkü Akşamı'na bekliyor olacağız. Bugünlük bizden bu kadar diyelim ve yine güzel bir türküyle sizlere el sallayalım. Birlikteliğimizi Mehmet Taha Arıkan hazırlamıştı. Teknik yönetmenimiz Feyyaz İşleyen, mikrofonda ben Arzu Meliye. Her şey gönlünüzce olsun. Bir Giresun Bulancak yöresi türküsüyle bugünlük veda ediyoruz sizlere. Ceylan Serçe söyleyecek. Kömürlük dağına yağıyor yağmur. Hoşça kalın.

0: özüm sözü.
1: İyi akşamlar. Oluruna çalıştıkça daha çok bozanlar ve oluruna bırakamayanlar. İyi akşamlar. İki çay söyleyip birini dökenler. İyi akşamlar. Kulağını kapıdan, gözünü yoldan, kendini ondan bir türlü alamayanlar. Uykusunda sıçrayanlar. Sürekli bir yerlerden düşüyormuş hissini yaşayanlar. İyi akşamlar. En nihayetinde kader deyip, kısmet deyip, nasip deyip ve geçenler. An itibariyle TRT Türkü'de Özün Sözü isimli programda bendeniz Mehmet Ercan'la birliktesiniz. Hoş sefa geldiniz.

Erol Köker yorumuyla Biner Python'a, Gider Seyran'a ve Neriman Altındağ yorumuyla Her Sabah Her Seher Gelir Geçersin isimli türkülere kulak verdik. Kıymetli dinleyenler, beklemek denilen duyguyu nerede öğrendiniz, hiç düşündünüz mü? Evet, zaman zaman birini, birilerini ya da bir şeyi bekleriz. Kafede arkadaşımızı, durakta otobüsü bekler gibi. Ama beklemeyi nerede öğrendiniz sorumdaki şey sorudan daha çok bir duygu içeriyor. O duyguyla savaşmaktan ziyade onu kabul etmek, ona teslim olmak gibi düşünebiliriz. Evet, tam da şu an o duygunun içindeyim ve yapacak hiçbir şeyim yok diye düşündüğünüz o çaresiz an. Çarenin belki de çaresizliğinizi kabul ettiğiniz o an olduğu, o andan itibaren anladığınız andan bahsetmeye çalışıyorum. Örneğin şu cümleyi sevdiğinize kullandınız mı hiç? Peki bir daha görüşemeyecek miyiz? İşte bu çaresizlikten kaynaklı sorunun ruhumuza kattığı mecburi bir beklemekten bahsediyorum. Gerçekten beklemeyin nereden öğrendiniz?

İbrahim Can yorumuyla Çift Jandarma geliyor ve Güler Duman yorumuyla Şu Yalan Dünyaya türküleri radyolarımızdaydı. Kıymetli dostlar, face to face diye bir cümle vardır. Türkçesi yüz yüze demek olan. Hatta yeri gelince ben yüz yüze yerine ru-be-ru demeyi tercih ediyorum. Daha bir edebi geliyor bana. Konu şu: zaman zaman yakınlarımızla anlaşmazlıklarımız, hatta tartışmalarımız oluyor. İşin tehlikeli olan kısmı bizim bunu yazışarak yapmaya çalışıyor olmamız. Psikolog Abdulaziz Yılmaz bunun neden yapmamamız gerektiğini şöyle açıklamış: yazılanları döner döner tekrar okursunuz ve beyniniz her sefer o ağır sözler yeniden yazılıyormuş gibi tepki verir. Kavgayı arkanızda bırakamazsınız. Anlaşma becerisinin %55'i vücut dili, %38'i ses tonu ve %7'si kelimelerdir. Mesajlaşarak kavga ettiğinizde koskoca konuları %7 kapasiteyle çözmeye çalışırsınız. Beyinde ayna nöronlar vardır. Sevindiğimiz insana ancak yüz yüze bakarken faaliyete geçerler. Oysa yazışmada bunu hissetmek imkansızdır ve hiç istemediğimiz sonuçlarla karşı karşıya.

Nuray Hafiftaş yorumuyla bu bayramda ve Hüseyin Turan yorumuyla bayram gelir yine eller giyinir türkülerine kulak verdik. Kıymetli dostlar, konuşarak anlaşmaya çalışan varlıklarız. Fikirlerimizi, derdimizi anlatarak ya da bir başkasını dinleyerek yol almaya çalışırız. Ama gelin görün ki bunu yerine getirirken her birimiz farklı farklı yollar denemeye çalışırız. İşin özü şu, denir ki bir şeyi kısaca anlatamıyorsanız siz de yeterince iyi bilmiyorsunuz demektir. Bir şeyi anlatmaya çalışırken unutmamamız gereken sözü de zamanında Mevlana Celaleddin Rumi şöyle ifade etmiş. Ne kadar anlatırsan anlat, karşındakinin anlayabileceği kadardır. Anlamak ve anlatmak adına muazzam bir ölçü değil mi? Ne kadar anlatırsan anlat, karşındakinin anlayabileceği kadardır.

Tülay Yaşar yorumuyla bir gün başım alıp çıkar giderim ve Nida Ateş yorumuyla ben derdimi söyleyemem türkülerine kulak verdik. Kıymetli dinleyenler, insanı anlatan şey sınavlardır, imtihanlardır. İnsan eşini yoklukta tanır, evladını yaşlandığında tanır. Kardeşinizi mirasta tanırsınız, dostunuzu darlıkta tanırsınız. İnsanı makamda tanırsınız, fakiri zenginlikte tanırsınız. Komşunuzu felakette tanırsınız. Akrabanızı ihtiyaç anında tanırsınız. Karakteri ise eline güç geçtiğinde tanırsınız. Peki insan kendini nerede, ne zaman tanır? Cümlelerde kendini tarif etmek kolay. Önemli olan o cümleleri kurarken ortaya koyduğumuz karakteri, o olaylar olduğunda da aynen kendimizi tarif ettiğimiz gibi davranabilmek.

Koray Çatay yorumuyla Ayrılık Hançeri ve Volkan Erdoğan yorumuyla Ben Bir Yakup İdim Kendi Halımda türküleri radyolarımızdaydı. Kıymetli dinleyenler, geldik bir programımızın daha sonuna. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz Mehmet Ercan, program yapımcımız sevgili Nuray Soydan ve teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz'la sizlerle birlikteydik. Önümüzdeki cumartesi akşamı Özün Sözü programıyla yeniden TRT Türkü'de buluşmak ümidiyle. Sürçülisan ettiysem aşk ola. Hoşça kalın.

İyi akşamlar sevgili türküsever dostlarımız. Yine Perşembe gününde canlı olarak sunduğumuz Türkevi programında sizlerleyiz. Ben Elvan Sevim, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından sizlere sesleniyorum. Bir saat boyunca hepinize yine değişik değişik yörelerden türküler seçtik.

eşlik edecek, grup şefliğimizi yapacak. Kendisine ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bağlamada sevgili Güray Hafiftaş, kemanede sevgili Burhan Elmas, garmonda sevgili Nejat Özgür, bas gitarda sevgili Emrah Günaydın, gitarda sevgili Ercan Coşkun kardeşim, ritim sazda Özcan Gök ve Nazif Güvenir. Nazif Güvenir de bugün olmadığı için sevgili dostlarımız Özcan Gök ve Cemal Kaplan bugün bana eşlik edecekler. Bugün neden biraz eksildik onu hemen size söyleyeyim. Çok sevdiğimiz bir büyüğümüzü kaybettik. Sevgili Yusuf Sorgun abimizi müzik camiamız çok yakinen tanır. Hepsi saygı duyar. Çok sevgiyle yaklaşırdı hepimize. Sevgimiz, saygımız sonsuz. Rahmet diliyoruz. Tabii ki arkadaşlarımızın bazıları bizlerin yerine cenazede kendisine eşlik etmeye gittiler, ailesine. O yüzden kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sevgili arkadaşlarımız bana bugün ilk türküde Tokat yöresinden çok güzel bir türküde eşlik ettiler. Düşünün halını darda kalanın dedik. Ayhan Çubuğ'a ait çok güzel bir eserdi. Bugün de size merhabayı bu güzel türküyle yaptık. İkinci türkümüz Sivas Şarkışla'dan. Yine güzel Talibi Coşkun'a ait güzel bir eser. Nasip olsa yine gitsem yaylaya, doya doya baksam Suna Boylu'ya diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dostlar, sevgili arkadaşım Güray Hafiftaş Türkiye başladı bile. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki sevdada ne kadar biraz evvel belki seni bana yazar yaradan derken Talibi Coşkun. Şimdi Neşet Ertaş da öyle bir söz yazmış ki diyor ki küstürdüm gönlümü, gönülü güldüremedim. Baharım güz oldu, yazım kış oldu. Gönüle yarini bulduramadım. Baharım güz oldu, yazım kış oldu. Evet sevgili Güray Hafiftaş.

çok teşekkür ediyorum, sağ olasınız. Sevgili dostlar, tabii ki ben bu türküleri okurken sevgili büyüklerimden bazıları bana bir yandan mesaj da atıyorlar, ben görüyorum. Sevgili büyüğüm Ali Demirhan bana çok güzel bir mesaj atmış. Güraycığım, sana da çok selam var. Bütün

Sevgili büyüğüm Ali Demirhan bana çok güzel bir mesaj atmış. Güraycığım sana da çok selam var. Bütün ekip arkadaşlarımıza çok selamı var. Tabii büyüklerimizin bizi takdir etmesi o kadar güzel bir şey ki bizi daha da tabii ki mutlu ediyor. Onur oluyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili dostlarımız, biz sanatçılarda ölüm bir başlangıç aslında. Tabii ki türkülerin anonim olma şekli de böyle bir şey. İşte belirli bir zamandan geçmesi gerekiyor ve anonim oluyor. Ve biz de bunları bazen böyle hani yitirdiğimiz büyüklerimizi sizlere anons ederken aslında böyle büyük bir saygıyla, büyük bir sevgiyle iyi ki de bize bu güzel eserleri bırakıp gitmişler diye dua ede ede okuyoruz. Bizim için bir üzüntü değil, bir sevinç. Çünkü onların bıraktıklarını bütün mirası size aktarıyoruz. Bu bize büyük bir gurur veriyor. O yüzden şimdi bugün sevgili büyüğümüz Turan Engin'in ölüm yıldönümü. Ve onun da çok güzel okuduğu ve bizlere armağan ettiği, bizim de ondan geçtiğimiz iki tane eseri ben size okumak istiyorum. Önce Kahramanmaraş'tan Şahturna'dan alınan çok güzel bir uzun hava. Deli gönül bizim ele gidersen selam söyle eller bana küsmesin. Yol ırak viran bağa varırsan gülü solmuş dallar bana küsmesin diyeceğiz. Ve bu uzun havada önce Güray Hafiftaş bana bir açış yapacak. İkinci de sevgili Zafer Taş'tan sevgili Güray Hafiftaş'ı eşlik edecek.

Evet sevgili dostlar, o kadar güzel bir eser ki ben okurken böyle türküleri de okuyabiliyor olmanın mutluluğunu yaşadım. Sizlerle de şunu da hemen paylaşmak istiyorum. Çünkü bu çok değerli bir eser. Erzincan yöresine ait. O kadar güzel bir üçleme var ki burada. Ben bunu okurken hemen bu üçlemenin hepsini size mutlaka bu eserde sunmak istiyorum. Çünkü aşık daimi kaynak kişisi Yavuz Top hem derlemiş hem de notaya almış. Bunu derleyen ve okuyan, yani derlemede ikinci kişi Turan Engin ve bize öğreten de Turan Engin'di. Üçünün de ruhu şad olsun. Büyük bir gururla biz de okuyoruz. İnşallah bu güzel kültüre güzel hizmet edebiliyoruzdur diyorum. Şimdi yine güzel bir eser size takdim etmek istiyorum. Selahattin Çelikses'ten alınan çok güzel bir eser. Çaya iner ağlarım, gülü deste bağlarım diyeceğiz.

Ahmet, çok teşekkür ediyorum. Okuması çok zevkli eserlerden bir tanesi. Gurbetten tabii ki aileye duyulan, hem sevgiliye hem anneye babaya duyulan özlemi çok güzel yazmış ve müziklemiş. Ben de çok isteyerek okudum. Sevgili arkadaşlarımla birlikte şu anda size güzel bir Bitlis türküsü hazırladık. Şimdi böyle bu eserin bende bir anısı var. Ben 13 yaşında çok isteyerek radyoya ön dinleme sınavlarına girdim. Tabii ki yaşım 13. Annem getirdi, çok ısrarla geldiğim için İstanbul Radyosu'na girdim. Karşımda Arif Sağ, ben 13 yaşındayım, kocaman dev gibi bir adam, 2 metre çalıyor ve dedi ki ne okuyacaksın bakayım sen, dedi bu küçücük yaşta ne getirdin dedi. Bilmiyorum dedim, siz seçin ben okuyayım, o kadar kendime güveniyorum ki. Hocam da dedi ki sen Bitlis'te 5 minareyi biliyor musun dedi. Ben de biliyorum dedim hocam, çok büyük bir gururla karşısında okudum. Kalktı beni öptü, dedi ki sen ileride iyi bir sanatçı olacaksın, radyoda girebilirsin mutlaka ama yaşın çok küçük dedi. Dışarı çıktı, beni anneme teslim etti, dedi ki ders aldırın ve konservatuara gönderin mutlaka dedi. Ben hem ders aldım hem konservatuara gittim, hem de halk oyunları 7 yıl oynadım sevgili Zafer Taş'tan. Bu işi çok ustalıkla yapıyor çünkü, karşısında sana hava atmak gibi olmasın. Ama iyi hazırlandık tabii ki o dönemde. Ben de şimdi geldim, yıllar sonra bir kez daha okuyacağım. Bu ikinci okuyuşumdur belki. Bitlis'te 5 minare, yüreğim dolu yare, isterem yanan gelem, cebimde yok 5 pare diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dostlarımız, çok güzel bir arada solo yaptı Zafer Taş'tan. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Hemen değişik bir ile geçiyoruz, Uşak'a gidiyoruz. Ve Selçuk Erim'den alınan, Ahmet Yamacı'nın hem derlediği hem de notaya aldığı güzel bir eser sunacağım sizlere. Tabii ki burada zannediyorum solo'da Nejat Özgür var. Yok mu? Benim içimden öyle geldi demek ki. Evet, güzel bir eser okuyacağım. Kiremitte buz musun, gelin misin, kız mısın? Yarim size varacağım, evde de yalınız mısın diyeceğiz. Evet.

Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi güzel bir Ankara türküsü ile sizlere bir türkü sunacağız da. Kaynak Bahri İlhan, şefim. Burada soloyu Nejat yapacak mı şu anda? Gene mi hayır? Tamam. Nejat'ın solosunu bekleyeceğim o zaman. Peki, entaresi morumuş, yar sevmesi zormuş diyeceğiz.

Evet, çok teşekkür ediyorum. Hepinize tek tek, evet sevgili dinleyicilerimiz, Nejat'ın solosu gelmiş bulunmakta. Sevgili Nejat Özgür bize güzel bir Trakya türküsünde Süleyman Çakal'dan alınan ve Muzaffer Sarı Sözen'in hem derlediği hem de notaya aldığı bir eserde eşlik edecek. Şemsiyemin ucu kare, yok mu şu derdime çare diyeceğiz. Evet.

Çok teşekkür ediyorum. Tabii ikinci bölümde dikkatimden kaçmadı sevgili Burhan Elmas da bize eşlik etti sazıyla. Çok teşekkür ediyorum. Aslında tüm arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Hepsi birbirinden değerli, kıymetli müzisyenler. Hepsinin kıymetini bilelim. Ben hepsini tek tek tebrik ediyorum ve çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bugün bizim kaydımızı alan, bu seslerimizi size ileten sevgili Birsel Acar da içeriden bütün emeğiyle bu kaydın size çok güzel ulaşmasını sağlıyor. Ona da çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostlarımız, şimdi Batı Trakya'dan, Bulgaristan'dan sevgili arkadaşımız Rüstem Avcı'nın hem notayı aldığı hem de derlediği, bizim de ondan dinleyerek öğrendiğimiz güzel bir eser takdim edeceğiz sizlere. Sevdiğim küçük yaşta derdinden oldum hasta diyeceğiz.

Çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım. Dilerim bizim buradaki bu neşemiz sizlere de geçmiştir. Bu neşeye hiç son vermek istemiyorum ve Tekirdağ'dan hemen güzel bir türküyle devam etmek istiyorum. İnce giyerim ince, pembe yakışır gence diyeceğiz. Ama sevgili dostlarımız hemen yayında bize, bana daha doğrusu bu bir saatlik programda yol arkadaşı olan bütün arkadaşlarıma sizlere tekrar takdim ederek huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. Yapımcımız Nurat Soy'dan, tomaslerimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Ayberk Çanakçı, grup şefimiz Meyde Zafer Taş'tan, bağlamada Güray Hafiftaş, kemanede Burhan Elmas, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Emrah Günaydın, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Özcan Gök ve Cemal Kaplan bugün bana eşlik ettiler. Ben İstanbul Radyosu ses sanatçısı, Türk Halk Müziği ses sanatçısı Elvan Sevim. Tekrar sizlerle buluşana kadar hepinize Allah'a ısmarladık diyoruz. Evet.

Programımızla tekrar sizinleyiz. Dost Gönüller programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Hüseyin Tokatlıoğlu. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Ahmet Kurt. Ve programı sunan ben Sıla Koç. Hepimiz hepinizi candan selamlıyoruz.

Gönül gel seninle muhabbet edelim. Araya kimseyi alma sevdiğim. Ya benim kimim var, kime yalvarayım? Kaldır kalbindeki karayı gönül. Programımızda ilk olarak Erzincan yöresinden derlenen Ali Ekber Çiçek kaynaklı bir deyiş dinlediniz. Elvan Sevim seslendirdi. Değerli dinleyenler, şimdi

Malatya Arguvan ilçesine bağlı, eski adı Minayık, yeni adı Kuyudere köyünden derlenen Aşık Hasan Hüseyin Orhan kaynaklı bir deyişi dinleyelim. Dün mü buradaydın, bugün mü geldin? Ötme garip garip sinemi deldin. Eşimden ayrıldım, ben burada kaldım. Ya davcılar vurmuş telli turnamı. Arzu Akmeşe seslendiriyor.

Değerli dinleyenler, dinlemekte olduğunuz Dost Gönüller programı Sivas Kangal yöresinden derlenen, sözleri halk ozanı Muhlis Akarsu'ya ait bir deyişle

Bu yarayı dosttan aldım ezeli. Eser şu bağrıma yel dertli dertli. O dost benden ayrı gezdi gezeli. Akar gözlerimden sel dertli dertli. Halk ozanı Muhlis Akarsu'nun sesi ve sazından bir deyişini dinlediniz. Değerli dinleyenler, şimdi halk ozanı Muhlis Akarsu'yu tanıyalım. Aşık edebiyatının önemli isimlerinden Muhlis Akarsu, 1948 yılında Sivas Kangal ilçesi Minarekaya köyünde dünyaya gelmiş. İlkokul mezuniyetinden sonra köyündeki cem ve sohbet toplantılarına katılıp orada öğrendiği ustamalı deyişleri bağlamasıyla çalmaya, güzel sesiyle okumaya başlamış. Ailesiyle yerleştiği Malatya'da ortaokula devam etmek isteyen Muhlis, maddi imkansızlıklar nedeniyle okulu yarıda bırakmak zorunda kalmış. Küçüklüğünden beri ilgi duyduğu şiir yazmayı, aşıklık geleneği çerçevesinde geliştiren Akarsu, çıktığı aşıklık yolunda Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Karacaoğlan ve Aşık Veysel gibi ustaları kendisine rehber edinmiştir. 1970 yılında İstanbul'a yerleşen Muhlis Akarsu, kendisine ait iki deyişini 45'lik plağa okumuştur. Muhlis Akarsu, aşıklık geleneğimizi tanıtmak ve yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla Aşık İhsani, Aşık Ali İzzet Özkan, Aşık Hüseyin Çırakman ve Aşık Nesimi Çimen gibi aşıklarla birlikte yurdun çeşitli yerlerini dolaşmış, çeşitli etkinliklere katılmıştır. 1980'li yılların başında Arif Sağ ve Musa Eroğlu ile birlikte muhabbet grubunu oluşturan Muhlis Akarsu, onlarla birlikte çok sayıda albüm çıkarmıştır. Yaşamının son yıllarında eserleri çeşitli sanatçılar tarafından sıkça seslendirilen Muhlis Akarsu, 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta aramızdan ayrılmış ve Ankara'da toprağa verilmiştir. Halk ozanı Muhlis Akarsu'yu saygıyla anıyoruz. Değerli dinleyenler, şimdi Muhlis Akarsu kaynaklı bir uzun hava dinleyelim. Baydığın başında duman ırmaz, Arap at yorulur da gönül yorulmaz. Benim yârim şu cihanda bir tane, arasam dünyayı dengi bulunmaz. Ozanın sesi ve sazından dinliyoruz.

Deli gönül feryat etme boşuna. Hal bilmeyen kişiye yar olamazsın. Bir mürşide bağlamazsan özünü, Hakk'ın huzurunda var olamazsın. Sözleri Muhis Akarsu'ya ait bir deyiş dinlediniz. Cengiz Özkan seslendirdi. Değerli dinleyenler, şimdi Muhlis Akarsu'nun sesi ve sazından bir deyişini dinleyelim. Her gün başka bir taraftan esersin. Deli misin, divane mi sevdiğim? Ne dedim de benden ayrı gezersin? Deli misin, divane?

0: Sen tabipsin, saramazsın yaramı. Ben vurgunum, yaralıyım, elleme. Feleğinen bulamazsın aramı. Ben vurgunum, yaralıyım, elleme. Sivas Kangal yöresinden derlenen Muhlis Akarsu'nun bir deyişinde Musa Eroğlu'nu dinlediniz. Değerli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Programı hazırlayan Hüseyin Tokatlıoğlu. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Ahmet Kurt. Ve ben Sıla Koç. Haftaya aynı saatte tekrar buluşmayı diliyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın.
1: Dost gönüller.

Merhaba sevgili dinleyiciler, TRT Ankara Radyosu'ndan Türkmen Eline ve bizi dinleyen herkese selam olsun. Ben uzman tarihçi İrem Çetinkol. Türkmen Eli'nin tarihini, kültürünü ve sesini sizlere ulaştırmak için buradayız. Bu programı Ahmet Tuzlu ile birlikte hazırlayıp sunuyoruz ve ses kayıtta Ayşe Koyuncu var. Sevgili dinleyicilerimiz, gönül kapılarımızı bir kez daha Türkmen Eli'ne

Ne o kadim Türk şehri Kerkük'ün buram buram tarih kokan sokaklarını açıyoruz. Kerkük türküleri sadece hüzün ya da ayrılık değildir. O türkülerde hayatın tam da kendisi, komşuluklar, avlularda demlenen çaylar, sevdalar ve ince bir mizah vardır. Bugün arşivimizin en güzel yapraklarını yine Kerkük'ün yetiştirdiği o muazzam ses, sevgili Ahmet Tuzlu'nun yorumuyla aralıyoruz. Hazırsanız Türkmen ilinin o sıcak havlularında ve asırlık bağlarında güzel bir müzik yolculuğuna çıkıyoruz. Programımıza Kerkük'ün zarif ve narin sevdalarını anlatan neşeli bir eserle başlıyoruz. Eskilerin sevdalarını mendillere, ipek yağlıklara işlediği, bir nakışla bin duygunun anlatıldığı o samimi günlere gidiyoruz. Ahmet Tuzlu'nun kadife sesiyle, neşeyle ve zarafetle söylüyoruz. Benim ipek yağlığım.

Kerkük'ün çayhaneleri, kahvehaneleri sadece sohbetin değil, neşenin, esprinin ve hayatın ritminin tutulduğu yerlerdir. Sıradaki türkümüz o renkli kahve kültürünün içinden süzülüp gelen, kendiyle barışık bir aşığın tatlı sitemini taşıyor. Ve Ahmet Tuzlu seslendiriyor. Kahveciyem zarım yok.

Türkmen elinde havuç demek, çocukların koşuşturduğu ve gölgesinde sohbetlerin edildiği o sıcacık avlular demektir. Sıradaki türkü bizi tam da Kerkük'ün o kerpiç duvarlı, dut ağaçlı samimi evlere konuk ediyor. Bir Kerkük evinin avlusundan yükselen bu neşeli türküde Ahmet Tuzlu'ya kulak veriyoruz. Havuşumuzda...

Sevgili dinleyiciler, TRT Türkü'de yayınlanan Türkmen Elinin Sesi programı devam ediyor. Ve şimdi tempoyu biraz daha düşürüyor ve Kerkük'ün o derin ve hüzünlü tarafına geçiyoruz. Ahmet Tuzlu'nun duygu yüklü yorumuyla içten bir yakarış yükseliyor arşivimizden. Rahmeyle beni.

Değerli dinleyicilerimiz, şimdi de Kerkük'ün o meşhur bağlarına, Şıh Bağı'na doğru bir gezintiye çıkıyoruz. Sonbaharın gelişiyle sararan yaprakların, yani gazellerin arasında yapılan o tatlı yürüyüşlerin, tutulan ellerin türküsüdür bu. Coğrafyanın güzelliğini sevdayla harmanlayan bu ritmik eseri Ahmet Tuzlu'nun sesinden dinliyoruz. Kalk Gidağın Şıh Bağı'na gazele.

Yarın yolunu gözlemekten gözüne uyku girmeyenlerin ama o uykusuzluğu bile bir sevinç çığlığına dönüştürenlerin türküsü. Ahmet Tuzlu seslendiriyor.

Değerli dinleyicilerimiz, Ahmet Tuzlu'nun o eşsiz ve güçlü sesinden Kerkük'ün avlularına, bağlarına ve sevdalarına konuk olduğumuz bir programın daha sonuna geldik. Türkmen elinin hüznü de neşesi de bir başkadır. Notalar susabilir ama Kerkük'ün o kadim sesi gönüllerimize çınlamaya devam edecek. Bir sonraki programda yine türkülerin ve güzel ezgilerin rehberliğinde buluşmak dileğiyle. Sesin, sözün ve dostluğun eksik olmadığı güzel günler sizinle olsun. Hoşça kalın, Türkmen elinin sesiyle kalın.

türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

Merhaba değerli dinleyicilerimiz. TRT İzmir Radyosu'ndan sunduğumuz Türkülerin Genç Yıldızları programımıza hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Senem Ersin.

0: Genç, tüm dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Bugünkü programımızda sevgili Çiğdem Yöntem'i ağırlıyoruz. Kendisi hem sesiyle hem de bağlamasıyla bugün bizlerle. Çiğdem Yöntem'e kabak kemanesiyle Veli Yöntem eşlik edecek. Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Dinleyicilerimize biraz kendinizden bahseder misiniz lütfen?
1: Merhaba, hoş bulduk. Ben Çiğdem Yöntem. 2014 yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı'ndan mezun oldum. Devamında Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde müzik yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda Afyon Karahisar Güzel Sanatlar Lisesi'nde görev yapmaktayım. Aynı zamanda Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda repertuar derslerini yürütmekteyim.
2: Merhaba, hoş bulduk. Ben Veli Yöntem. 2013 yılında Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda lisans eğitimimi tamamladım. Ardından 2016 ve 2022 yıllarında Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Ana Sanatlarında yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarını tamamladım. Halen Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarımı sürdürmekteyim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Dilerseniz türkülerimize geçelim artık. Çiğdem Yöntem ilk olarak Muzaffer Sarı Sözen'in Abdullah Uluçelik'ten derlediği Afyon yöresine ait bir türküyle mikrofona geliyor. Afyon'un ortasında galesi.

0: Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederiz.
0: Sırada Yücel Paşmakçı'nın Dürdane Altan'dan derlediği Rumeli yöresine ait bir türkümüz var. Çiğdem Yöntem seslendiriyor. Hiç olur mu dağlar başı dumansız?

0: Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık.
1: Sağ olun.
0: Türkü yolculuğumuz yine Antalya yöresine ait bir türküyle devam ediyor. Çiğdem Yöntem seslendiriyor. Çekemedim Akça Kız'ın göçünü.

Programımıza Mustafa Hoşsun'un Hamit Çin'den derlediği Burdur yöresine ait bir türküyle devam ediyoruz. Çiğdem Yöntem seslendiriyor. Ardıçlandır kuyuların kovası.

0: Sevgili Çiğdem, çok teşekkür ediyorum. Sazına sağlık, sözüne sağlık. Veli Hocam, size de eşliğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgili Çiğdem, son olarak neler söylemek istersin?
1: Öncelikle bizi bu programa davet ettiğiniz için size, yapım ekibine ve tüm dinleyicilerimize çok teşekkür ederiz.
0: Değerli dinleyicilerimiz, TRT İzmir Radyosu'ndan sunduğumuz Türkülerin Genç Yıldızları programının bu haftada sonuna geldik. Konuğumuz Çiğdem Yöntem'in sesinden dinleyeceğimiz Bilecik yöresine ait bir türküyle sizlere veda ediyoruz. Aşağıdan gelen de hanım oynasın. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: güzelliği sana sefa geldi.
1: Eyvallah. Aziz kıymetli TRT Türkü dinleyicilerim. Bu iki Sivaslı aşığı ele geçirmişken ben bunlarla bir boy atışma yapmam mı zannettiniz? Ama yaptık ve ben onlara izafe safa geldiniz dedim. Onlar da nazire yaptılar. Teşekkür ediyorum sevgili kaptanı usta, sevgili eseri usta. Sağ olun, var olun. Ömrünüz uzun olsun. Efendim Aşık Dili Ne Söyler programını hazırlayan sunan ben Aşık Nuri Çırağı. Program yapımcımız Ahmet Şenses Beyefendi. Teknik yapımcımız Mahmut Dağıstan Bey. Bizden size selam olsun. Her zaman olduğu gibi deriz ki Cenab-ı Allah yurdumuza, milletimize, devletimize iyilik ihsan eylesin. Amin. Kötü düşünenleri de yesin. Akıllı deli bu ülke hepimizin hep beraber yaşayacağız. Başka hiçbir yolumuz yok. Allah kötü düşünenleri de yesin. Kimsenin ölümünden fayda gelmez. Evet dostlarım. Hemen ben hem de hatta ben uzattım. Farkına varmadan dört kıta yaptım. Siz de aynen yaptınız. Buyurun Sayın Eser Usta. Bir ayakta siz açın bakalım ne açarsınız. Söz saz sizin.

Vallahi çok nezaketli oldu. Aslında bu ayağın arkasından neler söylenir, neler söylenir. O zaman sıra sevgili kaptanı da, evet üstad buyurun bakalım, vaktimiz de yavaş yavaş yaklaşıyor. Hele bir söyleyin bakalım.

Aşıklık dediğin adaptır ağırdır, bilen bildi bilmeyenler bilecek. Hele kurban aşıklık dediğin

Hayal yaylasına hayal sürüsün, salan saldı, salmayanlar salacak, kurban salacak. Hayal yaylasına hayal sürüsün, salan saldı.

0: Evet sevgili arkadaşlarım, ağzınıza gönlünüze sağlık olsun. Sağ Sayın Eseri, sağ Sayın Kaptani. Sağ başım gözüm üstüne hoş geldiniz, sefa geldiniz.
1: Eyvallah,
0: sağ efendim, programı yapımcımız Ahmet Şenses Beyefendi. Teknik yapımcımız Mahmut Dağıstan Bey. Ben Aşık Dili Ne Söyler programını hazırlayan ve size sunan efendim sizin aşığınız Aşık Nuri Çırağı'yım. O zaman ne diyelim? Sivas ellerinde sazım çalınır. Üçümüz beraber dirsek bir dörtlükte olsa işimiz yerine gelir.

Mektup benden, selam söyle Sıla'ya, nidası yükselirken turnaların kanadından. Biz de kendi payımıza düşen gurbeti kuşanıyoruz. Çünkü türkülerin o kadim coğrafyasında her tel bir hasrettir aslında. O tellere dokunarak her şeyi alt üst eden mızrapsa gurbetin ta kendisidir. Sevgili dinleyenler, bu gece Gece Ezgileri programında yapımcımız Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Gece Ezgilerine hoş geldiniz. Programımıza Mustafa Hoşsun'un derlediği bir Van türküsüyle başlıyoruz. Şeyhmus Esenkuş söylüyor. Urfa'ya paşa geldi, tahta tamaşa geldi.

Aşık Mahsuni Şerif'e ait Kahramanmaraş türküsüyle Nursel Ercan sizlerle. İşte gidiyorum çeşmi siyahım, önümüzde dağlar sıralansa da.

Basmak yolunda Lide Elazığ türküsünü Celal Bakar söylüyor. Duman almış mezarımın üstünü, kömür gözlüm bilmem bana küstü mü?

Gece ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

İyi akşamlar sevgili türküsever dostlarımız. Yine Perşembe gününde canlı olarak sunduğumuz Türkiye'de programında sizlerleyiz. Ben Elvan Sevim, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından sizlere sesleniyorum. Bir saat boyunca hepinize yine değişik değişik yörelerden türküler seçtik ve sizlere seslenmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ben bir saat boyunca sizlere bu türküleri seslendirirken bana bu bir saatte yol arkadaşlığı yapacak bütün dostlarımı, arkadaşlarımı sizlere hemen takdim etmek istiyorum. Yapımcımız Nurat Soydan, Tonmasterimiz Birsen Acar, Teknik Yönetmenimiz Ayberk Çanakçı, Grup Şefi Meyde Yaşar Taner. Fakat bugün Yaşar Taner bizlerle olamadığı için sevgili Zafer Taş'tan bugün bize eşlik edecek, grup şefliğimizi yapacak. Kendisine ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bağlamada sevgili Güray Hafiftaş, kemanede sevgili Burhan Elmas, garmonda sevgili Nejat Özgür, bas gitarda sevgili Emrah Günaydın, gitarda sevgili Ercan Coşkun kardeşim, ritim sazda Özcan Gök ve Nazif Güvenir. Nazif Güvenir de bugün olmadığı için sevgili dostlarım, Özcan Gök ve Cemal Kaplan bugün bana eşlik edecekler. Bugün neden biraz eksildik onu hemen size söyleyeyim. Çok sevdiğimiz bir büyüğümüzü kaybettik. Sevgili Yusuf Sorgun abimizi müzik camiamız çok yakinen tanır. Hepsi saygı duyar. Çok sevgiyle yaklaşırdı hepimize. Sevgimiz, saygımız sonsuz. Rahmet diliyoruz. Tabii ki arkadaşlarımızın bazıları bizlerin yerine cenazede kendisine eşlik etmeye gittiler, ailesine. O yüzden kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sevgili arkadaşlarımız, bana bugün ilk türküde Tokat yöresinden çok güzel bir türküde eşlik ettiler. Düşünün halını darda kalanın dedik. Ayhan Çubuğa ait çok güzel bir eserdi. Bugün de size merhabayı bu güzel türküyle yaptık. İkinci türkümüz Sivas Şarkışla'dan. Yine güzel Talibi Coşkun'a ait güzel bir eser. Nasip olsa yine gitsem yaylaya, doya doya baksam Suna Boylu'ya diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dostlar, sevgili arkadaşım Güray Hafiftaş Türkiye başladı bile, çok teşekkür ediyorum. Tabii ki sevdada ne kadar biraz evvel belki seni bana yazar yaradan derken Talibi Coşkun. Şimdi Neşet Ertaş da öyle bir söz yazmış ki diyor ki küstürdüm gönlümü, gönülü güldüremedim. Baharım güz oldu, yazım kış oldu. Gönüle yarini bulduramadım. Baharım güz oldu, yazım kış oldu. Evet sevgili Güray Hafiftaş.

Çok teşekkür ediyorum, sağ olasınız. Sevgili dostlar, tabii ki ben bu türküleri okurken sevgili büyüklerimden bazıları bana bir yandan mesaj da atıyorlar, ben görüyorum. Sevgili büyüğüm Ali Demirhan bana çok güzel bir mesaj atmış. Güraycığım, sana da çok selam var. Bütün ekip arkadaşlarımıza çok selamı var. Tabii büyüklerimizin bizi takdir etmesi o kadar güzel bir şey ki bizi daha da tabii ki mutlu ediyor. Onur oluyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili dostlarımız, biz sanatçılarda ölüm bir başlangıç aslında. Tabii ki türkülerin anonim olma şekli de böyle bir şey. İşte belirli bir zamandan geçmesi gerekiyor ve anonim oluyor. Ve biz de bunları bazen böyle hani yitirdiğimiz büyüklerimizi sizlere anons ederken aslında

bizim için bir üzüntü değil, bir sevinç. Çünkü onların bıraktıkları bütün mirası size aktarıyoruz. Bu bize büyük bir gurur veriyor. O yüzden şimdi bugün sevgili büyüğümüz Turan Engin'in ölüm yıldönümü. Ve onun da çok güzel okuduğu ve bizlere armağan ettiği, bizim de ondan geçtiğimiz iki tane eseri ben size okumak istiyorum. Önce Kahramanmaraş'tan Şahturna'dan alınan çok güzel bir uzun hava. Deli gönül bizim ele gidersen selam söylerler bana küsmesin. Yol ırak viran bağa varırsan gülü solmuş dallar bana küsmesin diyeceğiz. Ve bu uzun havada önce Güray Hafiftaş bana bir açış yapacak. İkinci de sevgili Zafer Taş'tan sevgili Güray Hafiftaş'ı eşlik edecek.

Evet sevgili dostlar, o kadar güzel bir eser ki ben okurken böyle türküleri de okuyabiliyor olmanın mutluluğunu yaşadım. Sizlerle de şunu da hemen paylaşmak istiyorum. Çünkü bu çok değerli bir eser. Erzincan yöresine ait. O kadar güzel bir üçleme var ki burada. Ben bunu okurken hemen bu üçlemenin hepsini size mutlaka bu eserde sunmak istiyorum. Çünkü aşık daimi kaynak kişisi Yavuz Top hem derlemiş hem de notaya almış. Bunu derleyen ve okuyan, yani derlemede ikinci kişi Turan Engin ve bize öğreten de Turan Engin'di. Üçünün de ruhu şad olsun. Büyük bir gururla biz de okuyoruz. İnşallah bu güzel kültüre güzel hizmet edebiliyoruzdur diyorum. Şimdi yine güzel bir eser size takdim etmek istiyorum. Selahattin Çelikses'ten alınan çok güzel bir eser. Çaya iner ağlarım, gülü deste bağlarım diyeceğiz.

Evet, çok teşekkür ediyorum. Okuması çok zevkli eserlerden bir tanesi. Gurbetten tabii ki aileye duyulan, hem sevgiliye hem anneye babaya duyulan özlemi çok güzel yazmış ve müziklemiş. Ben de çok isteyerek okudum. Sevgili arkadaşlarımla birlikte şu anda size güzel bir Bitlis türküsü hazırladık. Şimdi böyle bu eserin bende bir anısı var. Ben 13 yaşında çok isteyerek radyoya ön dinleme sınavlarına girdim. Tabii ki yaşım 13. Annem getirdi.

Dışarı çıktı, beni anneme teslim etti. Dedi ki ders aldırın ve konservatuara gönderin mutlaka dedi. Ben hem ders aldım hem konservatuara gittim. Hem de halk oyunları 7 yıl oynadım. Sevgili Zafer Taş'tan. Bu işi çok ustalıkla yapıyor. Çünkü karşısında sana hava atmak gibi olmasın.

Evet, çok teşekkür ediyorum. Okuması çok zevkli eserlerden bir tanesi. Gurbetten tabii ki aileye duyulan, hem sevgiliye hem anneye babaya duyulan özlemi çok güzel yazmış ve müziklemiş. Ben de çok isteyerek okudum. Sevgili arkadaşlarımla birlikte şu anda size güzel bir Bitlis türküsü hazırladık. Şimdi böyle bu eserin bende bir anısı var. Ben 13 yaşında çok isteyerek radyoya ön dinleme sınavlarına girdim. Tabii ki yaşım 13. Annem getirdi. Çok ısrarla geldiğim için İstanbul Radyosu'na girdim. Karşımda Arif Sağ. Ben onu dedi ki ne okuyacaksın bakayım sen dedi bu küçücük yaşta ne getirdin dedi. Bilmiyorum dedim siz seçin ben okuyayım. O kadar kendime güveniyorum ki. Hocam da dedi ki sen Bitlis'te Beş Minare'yi biliyor musun dedi. Ben de biliyorum dedim hocam çok büyük bir gururla. Karşısında okudum. Kalktı beni öptü dedi ki sen ileride iyi bir sanatçı olacaksın. Radyoda girebilirsin mutlaka. Ama yaşın çok küçük dedi. Dışarı çıktı beni anneme teslim etti. Dedi ki ders aldırın ve konservatuara gönderin mutlaka dedi. Ben hem ders aldım hem konservatuara gittim. Hem de halk oyunları 7 yıl oynadım. Sevgili Zafer Taş'tan. Bu işi çok ustalıkla yapıyor. Çünkü karşısında sana hava atmak gibi olmasın. Ama iyi hazırlandık tabii ki o dönemde. Ben de şimdi geldim yıllar sonra bir kez daha okuyacağım. Bu ikinci okuyuşumdur belki. Bitlis'te beş minare, yüreğim dolu yare, isterem yanan gelem, cebimde yok beş pare diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dostlarımız, çok güzel bir arada solo yaptı Zafer Taş'tan. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Hemen değişik bir ile geçiyoruz, Uşak'a gidiyoruz. Ve Selçuk Erim'den alınan, Ahmet Yamacı'nın hem derlediği hem de notaya aldığı güzel bir eser sunacağım sizlere. Tabii ki burada zannediyorum solo'da Nejat Özgür var. Yok mu? Benim içimden öyle geldi demek ki. Evet, güzel bir eser okuyacağım. Kiremitte buz musun, gelin misin, kız mısın? Yarim size varacağım, evde de yalınız mısın diyeceğiz. Evet.

Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi güzel bir Ankara türküsü ile sizlere bir türkü sunacağız da. Kaynak Bahri İlhan, şefim. Burada soloyu Nejat yapacak mı şu anda? Gene mi hayır? Tamam. Nejat'ın solosunu bekleyeceğim o zaman. Peki, entaresi morumuş, yar sevmesi zormuş diyeceğiz.

Evet, çok teşekkür ediyorum. Hepinize tek tek, evet sevgili dinleyicilerimiz, Nejat'ın solosu gelmiş bulunmakta. Sevgili Nejat Özgür bize güzel bir Trakya türküsünde Süleyman Çakal'dan alınan ve Muzaffer Sarı Sözen'in hem derlediği hem de notaya aldığı bir eserde eşlik edecek. Şemsiyemin ucu kare, yok mu şu derdime çare diyeceğiz. Evet.

Çok teşekkür ediyorum. Tabii ikinci bölümde dikkatimden kaçmadı sevgili Burhan Elmas da bize eşlik etti sazıyla. Çok teşekkür ediyorum. Aslında tüm arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Hepsi birbirinden değerli, kıymetli müzisyenler. Hepsinin kıymetini bilelim. Ben hepsini tek tek tebrik ediyorum ve çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bugün bizim kaydımıza alan, bu seslerimizi size ileten sevgili Birsel Acar da içeriden bütün emeğiyle bu kaydın size çok güzel ulaşmasını sağlıyor. Ona da çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostlarımız, şimdi Batı Trakya'dan, Bulgaristan'dan sevgili arkadaşımız Rüstem Avcı'nın hem notayı aldı hem de derlediği, bizim de ondan dinleyerek öğrendiğimiz güzel bir eser takdim edeceğiz sizlere. Sevdiğim küçük yaşta derdinden oldum hasta diyeceğiz.

Çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım. Dilerim bizim buradaki bu neşemiz sizlere de geçmiştir. Bu neşeye hiç son vermek istemiyorum ve Tekirdağ'dan hemen güzel bir türküyle devam etmek istiyorum. İnce giyerim ince, pembe yakışır gence diyeceğiz. Ama sevgili dostlarımız hemen yayında bize, bana daha doğrusu bu bir saatlik programda yol arkadaşı olan bütün arkadaşlarımı sizlere tekrar takdim ederek huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. Yapımcımız Nurat Soy'dan, Tomaslerimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Ayberk Çanakçı, grup şefimiz Meyde Zafer Taş'tan, bağlamada Güray Hafiftaş, kemanede Burhan Elmas, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Emrah Günaydın, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Özcan Gök ve Cemal Kaplan bugün bana eşlik ettiler. Ben İstanbul Radyosu ses sanatçısı, Türk Halk Müziği ses sanatçısı Elvan Sevim. Tekrar sizlerle buluşana kadar hepinize Allah'a ısmarladık diyoruz. Evet.

0: benim türküm.
1: Merhaba, ben Özlem Dirik. İzmirliyim. Gesi bağlarını istiyorum. Tüm sevdiklerime.